doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez. Ya

Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır. İlla

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnayn iz huma fil ghar. إذ هما في الغار إذ يقول

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

0: Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.
1: وَلَوْ

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.

Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed, sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَى

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır. Böyle.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

0: Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.
1: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır. Yahlif.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur. Elem

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki Allah'la onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?
0: La

Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem ye

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim ve me'vâhum cehennem ve bi'sel masîr.
1: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ

Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. Felem

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu. Elem

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir? Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. İstev

Ey Muhammed, onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defa da bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki: artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ

0: Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.
1: Radu bi en yekunu ma'al khawalif ve tubi'a ala kulubihim fehum la yefkahun.
0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: Lakin

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Leysa

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

0: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

olan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri, Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
6: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
7: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
12: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
15: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
16: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
17: Peugeot.

0: yaratamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamada

0: ara, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo 7.
2: Ekonomi programı sorunsuz işliyor. Para yönetimi fiyat istikrarı için aralıksız çalışıyor.
3: Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir.
2: Yeni yol haritası için gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bakanlar da oradaydı.
3: Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır.
2: Ekonominin 3 yıllık hedefleri ortaya konuldu. İlk öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek oldu.
3: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: 2026 yıl sonu için enflasyon beklentisi revize edildi. Büyüme tahmini de güncellendi.
3: Büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğitimdeki fahiş artışlara dikkat çekti. Burada bir sorun var dedi.
4: Özellikle özel üniversiteler çok fahiş fiyat artışlarına devam ettiler. Eğitim enflasyonunda bu kadar aşırı yüksek artışları yani gerçekten meşru kılacak hiçbir zemin görmüyoruz.
5: Evet, devam ediyoruz. Ekonomi konusunda yaralıyız. Ekonomi konusunda moralimiz bozuk. Yani rota oluşturuluyor da o rota yani bir türlü rayına girmiyor. Bir türlü istediğimiz gibi milletçe tabii istediğimiz pozisyona gelmiyor. Dolayısıyla enflasyon arttıkça vatandaş olarak hepimizin canı sıkılıyor. Gelirimiz... paramızın değeri düşüyor, cebimizdeki para azalıyor, enflasyon canavarıyla mücadelemiz birkaç yıldır amansız bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. 2027 yılıydı tek haneye aslında düşme hedefi, fakat 2029'a güncellendi. 2029'da da %9 olarak hedefleniyor. Bakalım bir gün inşallah hedeflerimize ulaştığımız yılı, dönemi hep birlikte görürüz kıymetli izleyenler. Gündem terörsüz Türkiye, buna bakalım mı? Milliyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda özellikle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişine dair mevcut durum değerlendirmesi yapılacak. Yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve alt komisyonların faaliyet raporları paylaşılacak denilmiş haberde. Tabii terörsüz Türkiye süreci önemli bir süreç, önemli bir mesele. Bölgesel gelişmeler keza öyle, ekonomi zaten anlatıyoruz, dertliyiz diyoruz. Bu başlıkların ele alındığı bir toplantı olacak.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkinde kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Öte yandan dış politikada son yaşanan gelişmelerde masadaki başlıklar arasında. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay zirvesine katılımı ve Putin'le yaptığı görüşmenin ayrıntıları da ele alınacak. Amerika ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak. Son olarak ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
5: Evet, mesajlar geliyor, yorumlar geliyor, onlara bakacağım. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi bakalım gönderin, hem Kanal 7 hem Ülke TV ortak yayındayız, Kanal 7 medya grubunda. Mesajlarınız önemli. Memleketimin dört bir yanında sabah oldu. Gününüz aydın olsun, bereketli olsun inşallah. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun. Rabbimize böyle dua edelim. CHP ve Yeni Parti'den polemik uyarısı diyor haberde sayın seyirciler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanlarına CHP ile polemiğe girmemeleri uyarısında bulunarak siz sahada partinin politikalarını anlatın, herkes kendi işine baksın talimatını verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Özel gibi partisinin kurmaylarından Yeni Parti ile polemiğe girilmemesini istedi denilmiş sayın seyirciler. Gerçekten bazen bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani partilerden belli partide siyaset yapıp sonra başka bir partiye geçmiş kişiler Türkiye'de sayın seyirciler, geldiği partileri eleştirir mi? Eleştirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup da yeni partiye geçen kişilerin eleştiri dozları son dönemde izlediğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla biraz fazla. Yani hakarete varan, küfre varan. Şimdi şöyle örnek vereyim. Evet, mesela AK Parti'den de kopup işte Sayın Babacan DEVA'yı kurdu, Sayın Davutoğlu sonra feshetti gerçi en son olarak ama Geleceği kurdu. Yani birçok parti kuruldu ama ben onların ağzından lider bazında da parti yönetim bazında da böyle çok ağır eleştiriler. Tabii ki ekonomiyle ilgili, tabii ki izlenen siyasetle ilgili eleştirileri vardı ama bu yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki polemiklere benzer sertlikte bir polemik açıkçası ben görmedim. Şimdi doğruya doğru varsa da bilmiyorum açıkçası. Ama yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle yeni partililer CHP'ye yani demediklerini bırakmadılar. Hain ilan etmedikleri mi kaldı? Pavyoncu ilan etmedikleri, rüşvetçi ilan etmedikleri mi kaldı? Ne geliyorsa ağızlarına söylediler. Dolayısıyla iki liderin de böyle partililere ve parti kurmaylarına, yöneticilerine bu uyarıyı yapması bence kıymetli. Üçüncü sınıf pavyon patronu haberi var. Yeni Şafak mı? Akşam gazetesi mi? Akşamdan bunu bir görelim. Yani kıymetli izleyenler, böyle bir haber, böyle bir haberin detayında ne var bir görelim. Üçüncü sınıf pavyon patronu çok böyle şey olmuş. Aşağılayıcı bir başlık gibi olmuş. Bana öyle geldi, bilmiyorum ne dersiniz. Yeni partili Cemal Bey'i görüyorsunuz. Yani bugün yeni partili ama 2 ay sonra hangi partili olur, 3 ay sonra hangi partili olur bilmiyorum. Çünkü kış geliyor. Mevsim değiştikçe Sayın Cemal Enginyurt parti değiştiriyor. Kışın başka bir parti, yazın başka bir parti. İlkbahar ve sonbaharda bir bambaşka partiyle karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla şu anda sonbahara doğru gidiyoruz. Sonbahar ayına geldik. Şu anda yeni partide. Kışın hangi partide olur bilemem. Ama şimdilik yeni partili olan Cemal Enginyurt hayırlı olsun ziyareti yaptığı gece kulübünün gizli ortağı çıktı demiş. Hakkında soruşturma yürütülen Alptürk Enginyurt. Alptürk Enginyurt da yanındaki kardeşimiz. O da Cemal Enginyurt'un oğlu, kıymetli izleyenler. Allah oğluna, kendisine sağlık sıhhat versin. Ama yürütülen bir soruşturmada Alptürk Enginyurt'un ruhsatında 3. sınıf lokanta olarak geçen, bakın altını çiziyorum, 3. sınıf lokanta olarak geçen Öküz Rof adlı gece kulübünü işleten ARN06'nın ortağı olduğu anlaşıldı. Mekanın tanıtım videolarında müstehcen görüntüler yer alıyor. Ayrıca iş yerinde 6 personelin sigortasız çalıştırıldığı ve ruhsatsız alkol servisi yaptığı belirlendi demiş kıymetli izleyenler. Şöyle, bunu siyaset üzerinden okumak doğru olmaz. Bu bir ticari iş. En nihayetinde Alptürk Enginyurt olmasında Mehmet, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan olsun hiç önemli değil. Burada ticari bir sıkıntı var belli ki. Yani haberin anlattığından yola çıkarak söylüyorum. Dolayısıyla bu yetkilileri ilgilendiren, denetim elemanlarını ilgilendiren bir mesele. Vay efendim, bunun üzerinden şimdi Cemal Enginyurt'u ben zaman zaman çokça eleştiririm, hala da eleştiririm. Yaptığı siyaset hiç ama hiç tasvip ettiğim bir siyaset. İzlediği yol hiç ama hiç sevdiğim, tasvip ettiğim bir yol değil ama bu mesele üzerinden Cemal Enginyurt işte oğlu şöyleymiş, kızı böyleymiş falan. Ben zaman zaman çokça eleştiriyorum.

0: Devam edelim. Vay efendim oğlun neredeymiş? İnsanların ailesi, kızı, oğlu, anası, babası, işte eşi falan, bunun üzerinden bizlik değil. Devam edelim. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi haberi var. Buna da bakacağız kıymetli izleyenler. Sonra da sizi Filistin'e götüreceğim. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi. Takvim gazetesinin haberi şöyle: FETÖ kumpasıyla Silivri cezaevinde tutukluyken şüpheli şekilde ölen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perdeye Takvim ulaştı. Gardiyan Ferhat Veysi Gül Kozinoğlu'nun koğuşuna görevlendirildi. Koğuşta acil durum butonuna basıldı. Kamera görüntülerinde Gül odadaki radyonun sesini sonuna kadar açarak müdahaleyi engelledi demiş. Kamera görüntülerinde Ferhat Veysi Gül odadaki radyonun sesini sonuna kadar açarak müdahaleyi engelledi. Eyvah eyvah. Durum bu kıymetli izleyenler, durum bu. Memleketimiz, ülkemiz dört bir yanına selamlar, saygılar, sevgiler olsun. 552-157-07-07'ye gelen mesajlara hemen bakıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emine Bezelya, günaydınlar Emine Hanım, hoş geldiniz. Hürmetler, saygılar, sevgiler olsun. Bizleri izlediğiniz için, Kanal 7 ve Ülke TV'yi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Kaptan Kasım abiye, bir selam yollarsan sevinirim abi demiş Mustafa Onur. Hadi bakalım Kaptan Kasım abiye selamlar diyelim, kolaylıklar dileyelim bizler de. Mustafa Üstütüncü Antep'ten bizlerin daimi izleyicisidir Mustafa Bey. Güzel bir hafta olsun demiş hepimize inşallah. Ülkemizde ekonomik bir sıkıntı var, bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle biz asgari ücretle çalışan ve emekli olanlar için her geçen gün çember daralıyor. Ama ben şuna da karşıyım, ya da hükümet gitsin de yerine kim gelirse gelsin gibi yaklaşımda o kadar cahilliktir. Belediye seçimlerinde AK Parti'ye ceza olsun diye İstanbul ve diğer illeri CHP'ye teslim edildi. Yapılan vurgunlar meydanda, bunun yerine düşüncelerimizi dile getirelim ve vizyon ortaya koyalım demiş. Öyle seçim yapalım diyor Mustafa Bey, saygılarımla demiş. Eyvallah. Selda Hanım günaydın. Günaydın Ülke TV ailesine, güzel, bereketli, keyifli bir hafta olsun. Hayırlı haftalar, kolaylıklar diliyorum diyor Selda Karakuş. Teşekkür ediyorum Selda Hanım. Hoş geldiniz. Günaydınlar olsun. Sevgiler, saygılar, hürmetler olsun sizlere de. Şimdi devam. Muhammed Recep Kaya günaydınlar, hoş geldiniz. Emine Çatanak günaydın, iyi yayınlar demiş. Kanal 7 ve Ülke TV izliyor izleyicimiz. Selma Hanım diyor ki Ülke TV bizim kanalımız, Kanal 7 bizim kanalımız, sizleri seviyoruz. Eyvallah. Özlüyoruz seni güzel abi. Eyvallah. Ürgübe selamlar. Naci Bey, Ürgübe, güzel Ürgübe selamlar olsun, saygılar olsun. Kırık Handan Bülent Heves sevgiler demiş. Bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Günümüz hayırlı olsun. Allah Celle Celaluhu kumar haram, oynamayın diyor. İnsanoğlu ya kazanırsam diyor. Allah zekat farzdır, verin buyuruyor. İnsanoğlu borcum var, şimdi veremem diyor. Allah ibadetlerinize devam edin, günahlarınıza tövbe edin, kabul edeyim buyuruyor. İnsanoğlu yaşlanınca diyor. Mevlam bizlere rızasına uygun yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah demiş. Nereden? Hayır, Ramazan Bey değil. Bu sefer Kastamonu Bozkurt'tan, Şem Mahalle'den Mehmet Turnacı. Mehmet Bey böyle mesajlar gönderiyor bizlere, sağ olsun, var olsun. Haydi devam, devam edeceğim. Şimdi sizleri Gazze'ye götüreceğim. Gazze'nin minik şehitlerine veda haberine bakacağız. İsrail'in katliamlarla haritadan silmek istediği Gazze'de dün yürekleri yakan bir cenaze töreni vardı. Siyonist katillerin 2,5 yıl önce yerle bir ettiği Zeytun mahallesindeki enkazın altında 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. 70'i çocuk olan şehitlerin cenazeleri binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı. Hamile eşi ve minik kızını toprağa veren Mahmut Murtaca onlara sarılamıyorum, vedalaşamıyorum dedim. Biz bu katliam olduğunda sürekli söyledik, işte rakamlar veriliyor idi o dönem ki bu yıkıkların altında binler var. Bu yıkıkların altında hala yüzlerce insanlar var. Çünkü binlercesi kayıp demiştik, onların hepsi maalesef ama maalesef bu yıkıntıların ve enkazın altından çıkıyor. Enkaz altında kalan 32'si çocuk, bakın 32'si çocuk, 100 Filistinli gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Gazze şehitlerine veda etti. İsrail soykırımında şehit olan ancak cenazesi enkaz altında kalan 32'si çocuk 100 Filistinli için tören düzenlendi. Gazzeliler şehitlere veda etmek üzere toplandı. Filistinli çocuklar bayraklara sarılı cenazelerin üzerine mum ve çiçek bıraktı.
2: Cenazeler 2,5 yıl boyunca enkaz altında kaldı. Ekipman yetersizliği nedeniyle...

0: Çalışmalar uzun sürdü.
1: Gazeli Meryem El-Belavi, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybetmişti. Ailesinden geriye yalnızca kızı hala kaldı.
2: Eşim eğer ölürsem beni sen kefenle defnet demişti. Arzusunu yerine getirebildiğim için bir nebze olsun içimiz rahatladı. Kızım her gün babasını ve kardeşlerini soruyor. Hiçbir suçları yoktu.
1: İsrail zulmü yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria'da işgali genişleten Tel Aviv yönetimi yerleşimci terörüne de sessiz kalmayı sürdürüyor. Amerikan vatandaşı Filistinliler, topraklarını gasp eden İsraillerin saldırılarını bölgeyi ziyaret eden Amerikalı Büyükelçi Mike Huckabee'ye anlattı.
3: Ziyaretin saldırıların önlenmesi ve ABD vatandaşı Filistinlilerin korunması konusunda nasıl bir sonuç doğuracağını görmek istiyoruz.
1: Huckabee'nin ziyareti sırasında da iki İsrailli işgalci Filistinlilere ait arazilere baskın düzenledi. Amerikalı Büyükelçi baskın anlarını görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yerleşimciler için terörist ifadesini kullandı. Ancak işgalcilerin İsrail toplumunu yansıtmadığını ileri sürdü.
4: İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında, bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir.
5: Evet, devam ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bakacağız şöyle. Gemiyi durdursa facia olmazdı haberi var sırada. Bilir kişinin tespitlerine göre Girne'deki faciaya Honduras ehliyetli kaptanın yanlış kararları neden oldu. Raporda kaptanın yapacağı en basit şey gemiyi durdurmaktı. Böylece çok daha geç batar, belki de herkes kurtulurdu denildi. Yani raporlar bunu söylüyor, görgü tanıkları, yolcular, herkes kaptanın dinlemediğini, nasıl bir kaptansa inat ettiğini ve adeta faciaya davetiye çıkardığını iddia ediyorlar kıymetli izleyenler. Ne diğer yardımcı kaptanları dinlemiş, ne yolcuların tepkilerine kulak asmış ve maalesef bu facia yaşanmış. Hala kayıp olanlar var. Hala kayıp olanlar var, aranıyorlar. Girne açıklarındaki gemi faciasından bahsediyoruz. 62 yaşındaki 8 çocuk annesi Nazmiye Özbolat'ı hayattan kopardı bu kaza, bu facia. Torununun düğününe katılmak için Kıbrıs'a gitmişti Özbolat. Cenazesine 5. günde ulaşıldı. Özbolat Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.
1: 8 çocuk annesiydi. O da batan gemide can verdi. Facia kurbanlarından Nazmiye Özbolat son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Hataylı anne Nazmiye Özbolat, oğlu Ahmet Özbolat'la birlikte torununun Kıbrıs'taki düğününe katıldı. Eve dönmek için bindikleri gemi anneyle oğlu ayırdı. Ahmet Özbolat denizdeki can pazarında hayatta kalmayı başardı. Ancak 62 yaşındaki annesi onun kadar şanslı değildi. Nazmiye Özbolat'ın cansız bedenine faciadan 5 gün sonra ulaşıldı. Ailenin Antakya'daki evlerinde yas vardı. Nazmiye Özbolat mahalle meydanında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazazede oğlu Ahmet Özbolat ve yakınlarıyla KKTC Mersin Başkonsolosu Ülke Alemdar'da törene katıldı. Kayıp olan 14 kişi için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kimliğinin belirlenmesi için kayıp yakınlarından DNA örnekleri alınmaya başlandı. Evet. 239 kişinin kurtarıldığı faciada yaralananlar hastaneye kaldırılmıştı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yalnızca bir kişinin tedavisinin devam ettiğini, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
5: Türkay vurdu, bagaja taşıdık. Akşamın manşeti bu kıymetli izleyenler, Akşam Gazetesi'nin. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili ayrıntılar var. Kilit isim Umut Altaş, FBI'ye verdiği ifadede Türkay Sonel Gülistan'ı vurdu, cesedi bagaja taşıdık dedi. Altaş, FBI sorgusunda olay gününü şöyle anlattı. Türkay Sonel'le 5 Ocak 2020'de Doku'nun olduğu yere gittik. Köprü kenarında kızı gördük. Gülistan BMW marka araca bindi, beni neden takip ediyorsunuz diye bağırdı. Türkay torpidodan üzerinde bayrak işli bir tabanca çıkardı ve Gülistan'ı vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Bana kimseye bahsetme, babam işi halledecek dedi. Şükrü Eroğlu'nu aradı. Şükrü Eroğlu bu arada valinin şoförü. Biz ailece devletiz diye beni tehdit etti. Adli yardımlaşma çerçevesinde Türkiye ABD'ye 109'u soru gönderdi. FBI dal taşı 19-20 Ağustos'ta Pensilvanya'daki Moshannon Valley işleme merkezinde ne yaptı? Sorguladı. Evet, durum bu kıymetli izleyenler. Tabii yeni itiraflar geliyor. Cinayetin kilit ismi bu Umut Altaş. Amerika'da FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Cinayete tanık olduğunu ve cesedi bagajda taşıdıklarını anlattı. Valinin oğlu beni tehdit etti diyen Altaş, biz ailecek devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar demiş Umut'a. Bu ifadeleri kullanmış. İtiraf Türkiye'ye gönderilirken dosyaya da eklenmiş durumda. Bakalım.
0: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedim.
1: Gülistan! 6 yıl önce Tunceli'de ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel cinayetten tutuklandı. Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı Umut Altaş cinayetin ardından Amerika'ya kaçtı.
0: Ben de çıkardım, sıktım kafasına.
1: Yürütülen soruşturma kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan istenen Umut Altaş FBI tarafından 2 gün sorgulandı. Altaş, Amerika'nın en büyük kolluk kuvvetine şok bilgiler verdi. Gülistan'ı Badi'nin oğlunu vurduğunu söyledi.
6: Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittik. Doku'yu köprü kenarında gördük, araca bindi. Gülistan, beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz diye bağırdı. Tartışmanın ardından çığlık atmaya başladı. Ardından Mustafa Türkay Soner torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'yu vurdu.
1: Altaş cesedi aynı araçta taşıdıklarını anlattı. Önce itiraz ettim, ardından cesedi bagaja taşıdık dedi. Bas kayıtlarında yanlarında olduğu tespit edilen eski valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun cesedi yok etmede yardımcı olduğunu söyledi.
6: Mustafa Türkay Soner Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradı. Daha sonra Soner ve Eroğlu yaklaşık 15-20 dakika görüştü. Mustafa Türkay Soner bana sus, kimseye bundan bahsetme dedi. Bu mesele ortadan kalkmaz dediğimde babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
1: Altaş cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü.
6: Mustafa Türkay Soner bana, benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar dedi. Susmam için para teklif edildi. Kabul etmedim. Ancak Soner cüzdanıma para koydu.
1: Umut Altaş'a Türk makamlarınca hazırlanan adli yardımlaşma talebinde 109 soru yöneltildi. Tutanak altına alınan ifade Türkiye'ye gönderildi. Gülistan Doku cinayeti dosyasına konuldu.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %47 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara gelince TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki.

0: Ve kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. İsrail sığınmacı bir terör örgütüdür. Netanyahu ise bir katildir. Bir devlet değildir. Bizler boykota kararlılıkla devam ediyoruz. Zincir marketlerin de bu hassasiyete katılarak boykot ürünlerini satmamasını istiyoruz. Demiş bir spor ürünü satan bir marka söylemiş. Bunu biliyorsunuz, Türkiye'de de var. Şimdi ismini söyleyemiyorum burada. Destekçisi tüm markaları boykot ediyor. Filistin'in yok edilmesine asla izin vermeyeceğimizi aykırıyoruz demiş. Gazete görmüş mü? Yani gazete görmüş olabilir ama şimdi burada benim direkt yekten söylemem doğru olmaz. Ama Türkiye'de bir spor, Türkiye'de çokça satılan, bilinen futbol topundan tut, çoraplığına, tişörtüne, formasına, birçok kulübün de aynı zamanda sponsoru olan bir marka. Dolayısıyla bu son dönemde İsrail askerleriyle birlikte bir film hazırlamış. Bunların böyle olduğunu bileceğiz. Bunların böyle olduğunu bileceğiz. Zaten ki biliyorduk da işte. Ayten Ergenekon, günaydınlar, hayırlı sabahlar Almanya'dan. Ben Ayten demiş. Hoş geldiniz Almanya'ya, selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Günaydın Şahin Bey, Aydın Didim'den selamlar, eşimle birlikte sizi severek izliyoruz demiş. Hürmet ve saygılarımı gönderiyorum. Nurullah ben diyor izleyicimiz. Nurullah Bey hoş geldiniz. Şu an sizi izliyoruz. Çok keyifli program, sağ olunuz. Kanal 7 ve Ülke TV'de yayınımız devam ediyor. Eksik olmayınız, sağ olunuz, var olunuz. Diyor ki Cumhur İttifakı'na 25 sene kayıtsız şartsız destek verdik. Her yerde savunduk, tartıştık, mücadelesini verdik. Emeklilerin durumu ortada Şahin Bey, perişan. 23 bin lirayla kendileri geçinsinler görelim demiş. Vatandaş trafik cezalarından da illallah etti. Milyon dolar kazanan yolunu biliyor, vergi ödemiyor, kaçırıyor veya vergi borcu hükümetçe siliniyor demiş. Sistemi var kıymetli izleyicimizin. Uzunca bir mesaj olmuş. Lütfen mesajlarınızı daha kısa gönderin. Daha hızlı okuyayım, daha fazla kişiye ulaşayım. Maalesef böyle bir tabloyla karşılaşılmış. Kıymetli izleyicimin sistemi var diyor ki yani maalesef öyle. Ülkenin yükünü büyük oranda çeken, büyük oranda iyi eğitimli, büyük oranda yasalardan, yasaklardan çekinen, gece kondu yapmayan, çöpünü sokağa atmayan, torpil istemeyen, torpil yapmayan, askerlikten kaçmayan, vergisini zamanında ödeyen, vergi kaçırmayan, değil mi? Aflardan, sosyal yardımlardan, beleşe dağıtılan, işte efendim promosyonlardan yararlanmayan kesim, işte en fazla izlenen kesim, sizin de söylediğiniz gibi. Bolu'dan Alper Biçer selamlar diyor. Alper Bey günaydınlar, hoş geldiniz. 552-157-07-07 en sosyal Instagram, X, Facebook Şahin Karakaya. Haydi takip, mesaj, yorum. Kanal 7 Medya Grubu'nda sabah haberleri devam ediyor. KPSS krizine hızlı çözüm. Şanlıurfalı adaylar sınava yetişemedi. Memurluk hayali kuran 1.7 milyon adayın katıldığı KPSS'nin lisans oturumu yapıldı. Şanlıurfa'da yol çalışmasına kazada eklenince adaylar sınava yetişemedi. ÖSYM kriz masası kurdu. Adaylar yarım saat geç başladı, geç bitirdi. Kimse mağdur olmadı, kriz çözüldü. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir, kimse mağdur olmamıştır, kriz çözülmüştür, haksızlık olmamıştır. Şimdi bu önemli, bu önemli. Dün 81 ilde vardı KPSS maratonu. Sınava rekor sayıda katılım oldu. Başvuru sayısı 1.780.329'a ulaştı. Herkes memur olmak istiyor. Herkes memur olmak istiyor. Bu bir sorun biliyor musunuz? Herkesin memur olmak istiyor oluşu bir sorun. Bunu çok iyi analiz edebilmek lazım. Bunu çok iyi okuyabilmek lazım. Her yıl alışılan görüntüler bu yılda yaşandı. Geç kalanlar sınava giremedi. KPSS manzaraları geliyor şimdi ekranlarınıza.
4: KPSS maratonunda ilk etap tamamlandı. İlk oturuma rekor başvuru gerçekleşti.
2: İnşallah güzel bir puan alıp bir kuruma, güzel bir kurumumuza atanmak istiyorum. Bakalım.
5: Pek çalışamadım, vakit bulamadım ama yılların bilgi birikimiyle iyi bir sonuca varacağımı düşünüyorum. Hedefim de 70 üzeri puan alıp memurluk kovalayacağız, bakalım nasipse.
2: İnşallah düzgün bir puan alabilirsem bir yere atanmak istiyorum memur olarak. İktisat bölümünü okudum. İnşallah o yönde bir yerlerde, devlet bankaları olsun, yer olsun, o şekilde bir yere atanmak istiyorum.
4: Başvuru sayısı 1.708.329 oldu. Adayların 1.098.705'ini kadınlar, 609.627'sini erkekler oluşturdu. Kimliğini evde unutanlar, son anda yetişenler. Manzara yine değişmedi.
8: Sınav girişleri için son bir dakika, acele edelim.
4: Ancak herkes onlar kadar şanslı olamadı. Geç kalan adaylar kapıdan geri döndü. Antalya'da yaşayan Baran Bayraklı da onlardan biri. Elinde terlik, yalın ayak koşarak geldi sınav kapısına, ancak saniyelerle kaçırdı.
10: Spor oldu abi. Seneye mi? Bakacağız ya. Girelim biz.
4: Genel yetenek genel kültür oturumunda adaylara 120 soru için 130 dakika verildi. Memur hayali kuran adaylar içeride, aileleri dışarıda ter döktü.
11: Düzce Ellek beldesinden geliyorum. Sınava çocuğumu getirdik. Yollar açıktı. Polislerimiz önlemlerini almışlar. Okulumuzu rahatlıkla bulduk. Okula geldik. Yani okuldaki görevliler de sağ olsun yani önlemlerini almışlar.
12: Burada bekliyoruz bir an evvel başarıyla sorularını yapıp cevaplayıp çıkmasını. Çünkü bir yıldır buna emek veriyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alır.
13: Benim kız çok iki sene boyunca hep çalıştı. Hep ders çalıştı. Oğlan hem çalıştı hem ders çalıştı. Allah'ın izniyle inşallah ikisine kazanacak istediği bölümü.
14: Ben bu yıl çok fazla alım olacağını duyduğum için ben son 4 ayda çalışmaya başladım. Ama son 4 ayda 2 çocukla gece gündüz çalıştım.
4: Matematik adayları zorladı. Tarih bilgi ağırlıklıydı. Türkçe ise daha anlaşılır sorulardan oluştu.
15: Güzel geçti ama şöyle matematik bir tık zordu. Bir tane soru falan yaptım. Ama onun dışında Türkçe iyiydi, coğrafya da iyiydi. Genel olarak iyiydim.
16: Geçen sene göre biraz daha kolay geldi bana ama çalışmamın etkili olduğunu düşünüyorum bu sürede.
4: KPSS maratonu haftaya devam edecek. Alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak.
9: Sayın seyirciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
17: Terörsüz Türkiye ve bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var.
18: Terörsüz Türkiye vurgusu yaptığı sürecin bölge illerini parlatacağını söyledi.
17: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çevresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
18: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
17: İki tane çok önemli gücü var Hakkari'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı yerin altında, yani tabii kaynak olarak yerin altında.
18: Bakan Bayraktar, doğalgazın gitmediği yer kalmayacak dedi.
17: 2018'de Hakkari Merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Zaten o güzergahtaysa inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz.
9: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Hatta birinci sınıfa başlayacaklar bugün. oryantasyonla birlikte bu hafta okula gidecekler belli süre. Veliler ve öğrenciler için okul alışveriş heyecanı var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde büyük bir okula dönüş kampanyası başlatan bir zincir market. Okul çantası dahil 22 parçalık temel kırtasiye setini 1900 liradan satışa sunmuş. Bakalım, buyurun.
19: Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Vatandaşlar alışverişe başladı. Uygun fiyatlı ürünler velilerin ilgi odağı oldu.
20: Diğer marketlere göre gerek okul alışverişinde gerek diğer ürünlerde dışarının piyasanın hemen altındadır.
21: Burada diyelim 1000 liraysa orada 2000 lira, 2500 lira.
19: Bir zincir market İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde büyük bir okula dönüş kampanyası başlattı. Okul çantası dahil 22 parçalık temel kırtasiye setini 1900 TL'den satışa sundu.
22: Firma olarak tüm Türkiye'de okula döndürüz kampanyası başlattık.
23: Tüm istediğimiz her şeyi bulduk gerçekten. Fiyatlar da gayet uygun.
19: Market şubesinde kırtasiye ürünlerinin yanı sıra beslenme ve tekstil gruplarında da bütçe dostu fiyatlar uygulandı. Fiyatları duyanlar markete akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.
20: Adet mutfağı ihtiyacımızı da buradan görüyoruz. Fiyatlar gayet iyi.
19: Market uygun fiyatının yanı sıra 1000 kişiye çekilişte 1000 TL değerinde kırtasiye hediye çeki dağıttı. Reyonlarda istediği ürünleri bulan veliler ve öğrenciler alışverişlerini tamamladı.
22: Beslenme grubunda tekstilden ayakkabıya kadar tüm ürünlerde büyük bir kampanya var. Büyük bir ilgi var. Ailelerimize katkı sağlamak adına böyle bir kampanya başladık.
9: Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sizleri severek izliyoruz. Teşekkür ederim. Emekli polisim, vallahi billahi geçinemiyorum Şahin Bey. Ayrıca polisin üzerine araba sürdüren Mahmut Tanal yargılandı mı? Sayın İçişleri Bakanı'na soruyorum demiş. Günaydın Şahin Bey. Ataşehir Baba Eski, İdris Baba Eski. Cuma günü Bolu'daki hayalet çöp kamyonları haberini izlemiştim. Lütfen devletimiz metro inşaatlarını araştırsın. Adam 3 yılda 450 bin konut ve Osman Gazi Köprüsü'nü bitirdi. Metro inşaatları 8 yıldır bitmedi fakat milleti bitirdi. Saygılar demiş. Efendim, gönderilen mesajda günaydın. Kastamonu'dan iyi yayınlar. Belediye çalışanlarına kadro var mı demiş izleyicimiz. Şahin Bey hayırlı sabahlar. SGK ve vergi borçları yapılandırma yaptılar. Fakat 212 bin asıl borç 1 milyon 287 bin çıkıyor. Böyle bir yapılandırma olur mu? Lütfen ilgililer duysun diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğim hem WhatsApp'tan hem en sosyal Instagram, X ve Facebook'tan Şahin Karakaya hesabına gönderdiğiniz mesajlara. Kanal 7 ile vedalaşmamız gerekiyor. Kanal 7'de bizler yarın saatler yine 7'yi gösterdiğinde huzurlarınızda olacağız. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Biz Ülke TV'de ara vermeden yolumuza devam edeceğiz. Kanal 7'den izleyen izleyicilerimize huzurlu, mutlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın 7'de görüşmek üzere.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. A Milliler bu sonuçla 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına doğrudan katılma hakkı kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Karadağ'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sine Moruç ve Tuana Gülenay gümüş madalya kazandı.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hiyeroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor.

0: Access 25 yaşında.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2.499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam. Radyo 7.
7: İlanın yayımlandığı internet adresi, ilana veren kişi veya şirketin adı, soyadı ya da unvanı, TC kimlik numarası, yabancı kimlik numarası veya belge kimlik numarası gibi bilgiler, satış veya kiralama ilanına ilişkin bilgiler yer alacak. Düzenleme ile birlikte internet üzerinden verilen ev, arsa, otomobil, eşya ve çeşitli hizmetlere ilişkin ilanlarda vergi idaresinin bilgi toplama kapsamına girmiş olacak. Amaç ise dijital ortamda gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin daha yakından takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespit edilmesi ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi olarak belirtiliyor. Denetim sırasında sürekli satış ve vergi kapsamına giren işlem yapanlar %10 ile %40 arası gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca satışa konu malın tabi olduğu oran kadar KDV yükümlülüğü çıkacak. 3 veya daha fazla gelir vergisini konu faaliyette bulunanlar maliye tarafından takibe alınacak.
8: Muğla'da bir çift 3 gün 3 gece düğün yaptı. Hatta düğünde yağlı güreş bile vardı. Görkemli düğün için 10 milyon lira para harcandı. Ancak evlilik sadece bir hafta sürdü. Damat altın ve paraları alıp gelinin kaçtığını söyledi. Özbek gelin polise giderek teslim oldu, iddiaları reddetti. Eşinden ve kayınpederinden şikayetçi oldu.
7: Üç gün, üç gece düğün yaptılar. Ancak evlilikleri çok kısa sürdü. İddiaya göre gelin bir hafta sonra altınlarla ortadan kayboldu. İlginç olay Muğla'nın Milas ilçesinde yaşandı. 32 yaşındaki Mustafa Ateşoğlu arkadaşları aracılığıyla Özbekistan uyruklu Mamura Burkanova ile tanıştı. Evlenme kararı alan çift 18 Ağustos'ta dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.
9: Ağustos'ta 19'da kreşimiz var, yağlı borban oyunumuz.
7: Düğünde 10 milyon lira yaşam masraf yapıldı. Başpehlivanların katıldığı yağlı güreş müsabakası bile vardı. Damadın iddiasına göre gelin düğünde takılan 5 milyon liralık altın, 300 bin lira nakit parayla cep telefonunu da alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. O sırada 28 yaşındaki Özbek gelin Mamuro Burkanova kendi imkanlarıyla emniyete gitti. İfadesinde eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaret ettiğini öne sürdü. İddiaların aksine yanına 20 çeyrek ve 226 bin lira aldığını, kalan altınların ise kayınpederinde olduğunu söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
8: Kanser değil sarımsak başlıklı bir haber var. Buna bakacağız. Afyon'da Recep Arslan doktora gitti. 63 yaşında Recep Bey. Akciğerinde kitle tespit edildi. Kanser şüphesiyle acil ameliyata alındı. Tümör yerine ne çıktı? Sarımsak çıktı. İnanılır gibi değil. Akciğerinde sarımsak. Akciğerinde. Bir insanın akciğerine sarımsak nasıl kaçabilir? Tabii bunu işin uzmanları açıklıyor. Bitmek bilmeyen bir öksürük var vatandaşta. Nefes darlığı var. Hastaneye gidiyor bu şikayetlerle. 63 yaşında Recep Arslan. Akciğerinde şüpheli bir kitle tespit ediyor çekilen MR'da doktorlar. Sonra tümördür herhalde bu şüphesiyle hastayı hemen ameliyata alıyorlar. Karşılaştıkları manzara karşısındaysa şaşkına dönüyorlar. Yaşlı adamın akciğerinde sarımsak çıkıyor.
0: Dediğim gayet güzel.
10: Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri...
11: Öksürük şikayetiyle gitti. Gerçeği öğrenince inanamadı.
10: Hareket eden nesne sarımsakmış.
12: Ha, bazen bütün yürüyordum, bazen bıçakla kesip yürüyordum. Nasıl olduysa gitmiş şeye, ciğere.
11: 63 yaşındaki Recep Arslan, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yaşıyor. Arslan bir süredir öksürük, yutkunamama ve nefes alamama gibi sorunlar yaşıyordu. Şikayetleri artınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
10: Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş, zaten satürasyonları düşüyor ve bundan dolayı da sürekli acil servis başvuruları oluyormuş.
11: Tetkiklerde adamın akciğerinde kitle olduğu görüldü. Arslan bronkoskopi işlemine alındı. Çıkan sonuçsa herkesi şaşkına çevirdi. Arslan'ın ciğerindeki kitlenin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı.
10: İçeriden hareket eden nesneyi çıkarttık ve sonrasında gördük ki hareket eden nesne sarımsakmış. Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçırmış ve o gün bugündür de hayat kalitesi düşmüş.
12: 2-3 yıldır falan yutuyordum. Ha, bu da kulaktan dolma, sağdan soldan duyma, faydası olur, balgam söktürür falan diye 1-2 yıldır devam ediyordum.
11: Arslan Hastanesi'nin göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Aydın Balcı ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.
12: Müthiş derecede rahatladım. Şekil soruyordum ablacığım, şu şekil. Bir de krizler çoğal, uzun sürüyordu.
8: Evet, devam ediyoruz şöyle. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook. Şahin Karakaya geliyor mesajlar. Ayvaz Bey hoş geldiniz. Turgay Bilgin bizlerle birlikte, teşekkür ediyorum. Öznur K, Şahin Karakaya Instagram hesabı, Facebook en sosyal ve X hesabı takip ediliyor. Dekor Taş bizlerle birlikte. Erdal Bahadır Beyefendi, Erdoğan, Havva Erdoğan. Naile Akbulut, maşallah. Ali Gümüştop bizlerle birlikte. Zafer Öztürk aramızdalar efendim. Ne güzel, ne güzel. Şöyle bakalım. Sait Soysal, Yaşar Yılgın, maşallah bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. İyi ki varsınız. Ayvaz Bey diyor ki, kamuda çalışıyorum, memur değilim. Şubat'ta zamlı aldık. Bir defa maaş, sonra bizi vergi dilimine soktular. Şu an %27 ve şu an geçen Şubat ayından aldığımız maaştan az. Ben anlamadım demiş. Efendim şeyde böyle, kamuda böyle. Kamuda çalışıyorsanız vergi dilimine tabi oluyorsunuz. Vergiye giriyor. Ciddi de vergi kesintisi oluyor. Yani memur olun olmayın. Annemle sizi çok izliyoruz. Hatice Yılgın annem, selam yollarsanız sevinirim diyor Yaşar Yılgın. Validemizin ellerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum Yılgın ailesine. Hoş geldiniz. Tek lider Ulu Akan Gök Sultan Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan 100 yılın lideri demiş Nedim Gökçe. Eyvallah Nedim Bey, sağ olunuz izlediğiniz için. Side Manavgat'tan günaydın herkese, pozitif enerjiyle günümüz güzel olsun demiş. İnşallah Erdal Bey, inşallah Side, güzel Side'ye selamlar. Kastamonu'dan yazmış Murat Güngör, mutlu haftalar dilerim demiş. Hepimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun. Değil mi? Güzel güzel bir hafta olsun. Böyle her işimizin tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır yolunda gittiği, bereketli, sağlıklı, en büyük servet sağlık kardeşim. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlıklı olalım da gerisi hallolur. Rabbim sağlığımızı elimizden almasın. Sağlık bekleyenlere, şifa bekleyenlere de şifa nasip etsin. Günaydın, Allah tüm günlerimizi hayırlı kılsın demiş. Eyvallah, sağ olunuz. İnes Doria. Eyvallah, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Yani kullanıcı ismi böyle, kıymetli izleyicimizin. Şimdi sırada Hürrem yayında yakalandı. Bu nasıl bir haber Ömer? Hürrem yayında yakalandı ne demek? TikTokçu mu? Hürrem mi ismi? İsmi Hürrem mi? Ya bu TikTok'u kapatın. Allah aşkına kapatın. Yalvarıyorum kapatın ya. Ya kapatın, bu memlekete en ufak bir faydası olsa vallahi diyeceğim ki ya kapatmayın, şöyle faydası var. Bu memlekete faydasından çok, zaten yok da faydası, zararı var, zararı var. Bizi bitirdi bu TikTok, nedir ya? Nedir bu TikTok bağımlılığı insanların? Bak, sosyal medya bağımlılığı başka, bu TikTok bağımlılığı başka. 55-60 yaşında dayım elinde TikTok, kaydırdıkça kaydırıyor. Teyzem kaydırdıkça kaydırıyor. Ya koca koca ben izlerken, ya ben, benim TikTok hesabım yok. Atılıyor, gruplara atılıyor, işte X'e düşüyor falan. Haber takibinde haber siteleri paylaşıyorlar falan, görüyorum. Ya ben utanıyorum, elimi yüzüme götürüyorum. Yani utancımdan, vallahi billahi tillahi ya, utancımdan. 60 yaşında, 65 yaşında koca koca teyzeler, nineler, amcalar, dayılar, abiler, ablalar, ne yapıyorsunuz siz ya? Türlü türlü danslar, değişik değişik işler. Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Yapmayın ya. Yapmayın. Ya vatandaş geçmiş. Ben ya şöyle anlam veremiyorum. Alkol alıyor, geçiyor karşısında. Sohbet eder gibi canlı yayın açmış. Para kazanıyor. Oradan şey yapıyor. Para istiyor. Kalp mi atıyorlar, şeker mi atıyorlar, neyse işte. Ondan sonra o işlerde de çok para aklama meseleleri dönüyor değil mi? Bir de o var. Kara para, adam 500 bin, geçen haberini yaptık işte bunu. 500 bin, 600 bin hediye atıyor. Ne oluyor kardeşim 500, 600 bin? Kara parayı orada aklıyor işte. Anlaşıyor o şeyle, elemanla. Kullanıcıyla, o TikTok sahibiyle işte, canlı yayın açan kişiyle anlaşıyor. TikTok ünlüsüyle. TikToker mı deniyor ona da? Allah. Ona para atıyor 500 bin, 600 bin. Arka arkaya, arka arkaya. Düşünsenize her gün böyle 2-3 kere 500, 600 bin, 2 milyonu, 3 milyonu her gün akladıklarını. Tertemiz iş. Onlara göre. Lanet de. Onlara göre öyle. Yazık. Devletimiz, kıymetli yetkililer. Hürrem yayında yakalandı diyor. Suç makinesi kadın sosyal medyada canlı yayın yaparken ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş 64,5 yıl hapis cezası bulunan Gülistan Kurt. Polisten kaçamadı. Yayın sırasında bir kişinin Hürrem kapıyı açma uyarısı da işe yaramadı. Kullanıcı adı mı Hürrem'miş? Kurt'un 215 suç kaydı bulunuyor. Azmış ya. Azmış 215. 215 suç kaydı. Ne demek ya? 215. Allah Allah. 64. İşte bir de 210, bir de araması da var değil mi? Suç kaydı var, araması var. TikTok'tan canlı yayın açıyor. Buyurun, haberi varmış, izleyelim.
0: Kim o? Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
13: Gitti Hürrem.
0: Basıldı.
14: 64 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Sanal medyadaki canlı yayın sırasında böyle yakalandı.
13: Ah, yediler Hürrem'in başını. Isındılar Hürrem'i, gördün. Ah, aldılar onu.
14: İlginç görüntü İstanbul Esenler'de kayda geçti. Polis hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş. 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt'un peşindeydi. Kurt canlı yayın esnasında siber polisin radarına takıldı. Yapılan çalışmayla şüphelinin adresi tespit edildi. Ekipler Kurt'un canlı yayın yaptığı sırada eve operasyon düzenledi. Firari çalan kapıya yöneldi. Yayındakilerin açma Hürrem uyarısı fayda etmedi.
0: Kim o? Hürrem'in kapısı çalıyor, açma Hürrem.
13: Gitti Hürrem.
0: Basıldı.
14: Kapının açılmasıyla polisler eve girdi. Canlı yayında gözaltına alındığı anlar ve yaşadığı şaşkınlık kameraya yansıdı.
13: Ah, yediler Hürrem'in başını. Isındılar Hürrem'i, gördün. Ah, aldılar onu.
14: Gözaltına alınan Gülistan Kurt baskının ardından telefonu kapattı. Çoğu hırsızlık olmak üzere toplam 215 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan firari adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13: Ah, yediler Hürrem'in başına. Isındılar Hürrem'i gördün. Ah, aldılar onu.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Amerikan doları 48.43, euro 56.28, gram altın 6.855, çeyrek altın 11.214 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz haftayı 14.012 puanla tamamladı.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
18: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri, Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
17: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak. Reklam.
20: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Anı

0: istikbal.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: Reklam.

yapıyor diyenler. Güya 2027'de tek haneliye düşecektik. Şimdi 2029'a tek haneyi hedefliyorlar. 2027'de tutmayan 2029'da ne olacak da tutacak diye güvenmeyen bir kesim de var. Onu da söyleyelim. 2027'de enflasyonu %21'e düşürmeyi hedefliyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları. 2028'de %13,5'a düşüreceklerini söylüyor kıymetli izleyenler. Yani enflasyon düşüyor, çok ufak da olsa. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil, bunun altını çizelim. Fakat vergi gelirlerindeki artış enflasyon gibi düşmüyor, çok yüksek artıyor. Hani vergiyi alırken devletimiz gayet rahat alabiliyor, yüksek oranda alabiliyor, sistem bu yönde. Ama enflasyonun düşmesi böyle milim milim, milim milim. Dolayısıyla acaba yine mevcut vergiler mi artacak diye de Sayın Yılmaz'ın bu açıklamalarından sonra da bir insanların tedirginliği var. Dolaylı vergiler biliyorsunuz ülkemizde çok fazla, dar gelirliğin belini büken bir mesele bu. Esnafın, emeklinin, çalışanın sırtına ciddi bir yük oluyor. Biz de buradan dile getiriyoruz. Yani millet zaten kazandığından vergi ödüyor mu? Ödüyor, eyvallah. Devletimiz için, milletimiz için ödeyelim. Hiç sorun değil, sıkıntı değil. Ama yani devletimizin görevi bütçedeki her açığı ya da her eksiği milletin cebinden çıkarmak mıdır diye sorması da garip değil bence. Bunu da sormaya hakkı var. Hakkı var. Dediğim gibi millet zaten kazandığından vergi veriyor mu? Veriyor. Efendim harcadığından vergi veriyor mu? Veriyor. Arabamızdan vergi veriyor muyuz? Veriyoruz. Evimizden vergi veriyor muyuz? Veriyoruz. Akaryakıt alıyoruz, vergi veriyor muyuz? Veriyoruz. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Dolayısıyla bu bütçedeki her açık milletin cebine cebinden işte talep ederek kapatılabilir mi? İşte mesele burada, mesele burada. Faiz giderleri de çok yüksek. Faiz yüksek çünkü. Yani milletten daha fazla vergi istemek marifet değil diyor, bak Halis Bey yazmış. Şahin Bey diyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok, yıllardır söylüyoruz, dile getiriyoruz. Kıymetli büyüklerimiz de yazıyorlar, çiziyorlar. Yani böyle bir düzen istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi kardeşim. Bu çok zor değil ya. Ha? Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Bu çok zor bir şey değil. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi. Niye böyle bir adalet böyle sağlanır? Adil bir vergi sistemi konulacaksa şayet böyle olur. Yani vergiyi tabana yaymak en kolay iş. Adalete yaymamız lazım bizim. Adilce yaymamız lazım. Adilce yaymamız lazım. Yani dar gelirlimizin her gün konuşuyoruz. Omzundaki yükü hafifletecek, ödeme gücü yüksek olandan hakkaniyetle vergi alınacak böyle bir sistem istiyoruz. Ben bunu söyledim diye bazıları kızıyor. Ya diyor, çıkıyorsunuz diyor her gün diyor emekli, asgari ücretli emeği. İstemiyorsan, dinlemiyorsan git başka bir kanala kardeşim. Ben tabii ki emeklinin, ben tabii ki asgari ücretlinin derdiyle dertleneceğim. Senin tuzun kuruysa tamam mı? Benim bunları söylememde ve yetkililere kardeşim bak bu insanların durumu kötü dememde, bu bir kamu görevi benim için. Bu rahatsız oluyorsan git başka bir kanalda, istediğin kanalı izle. Ben halkın sesine, milletin vicdanına kulak veren bir televizyoncuyum. Bu senin işine gelmiyorsa, elinde kumanda var ya, o kumanda. Ne yapacaksın biliyor musun o kumandayı? Değiştirme tuşuna basacaksın. Bu kadar basit. Çünkü benim bu söylediklerimden ciddi anlamda rahatsız olanlar var. Bu beni rahatsız ediyor. Bana da bu sebeple yazmayın. Bana da bu sebeple yazmayın. Ben bunları dile getirmeye devam edeceğim çünkü. Evet, devam ediyoruz. Ömer, neredeyiz? Ya adil bir vergi düzeni istemek kötü bir şey mi ya? Yani suç mu yani? Güçlü memleket ekonomisi olsun. Biz vatansever insanlarız. Tabii ki olsun. Biz bunu isteriz ya. Hesap verilebilir bir bütçe olsun. Biz bunu isteriz. Gündem terörsüz Türkiye süreci.
Yeni Birlik gazetesinden göreceğiz bunu. Haydi buyurun bir bakalım detaylarına. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabinede değerlendirilecek konular arasında dış politikada bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla değerlendirilecek başlıklardan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Bak, güzel bir proje. Bu projeyi tebrik ediyoruz. Sosyal konut meselesi çok güzel bir proje. Bunun artırılması lazım. Bak, bu artırılsın, bunlar olsun, bunlar güzel şeyler ve bunları yapan, bunları projelendiren tebrik ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızı, Sayın Murat Kurum'u, ekibini tebrik ediyoruz. Bu projeyi tebrik ediyoruz.

Yapamazsın demek piyasayı olumsuz etkiler düşüncesiyle gitti kendi ev yaptı. Kendi ev yapıp kendim kiralayacağım dedi. Daha yumuşak bir geçiş, daha yumuşak bir yöntem denedi. Uygulanabilir mi? Bence uygulanabilir. Türkiye'nin dört bir yanına yapılabilir mi? Yapılacak, pilot olarak İstanbul seçilmiş olabilir. Ama bence güzel. Bunlara da iyi diyeceğiz, tebrik edeceğiz. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Kesinlikle, kesinlikle. Kozin oğlunun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi, bu sabahın manşeti sayın seyirciler. Hadi sabahın manşetine detaylı bir şekilde bakalım. Sabah MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün sır perdesini aralıyor. Yardım çığlıklarının duyulmasını engelleyen FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün istifa ettiği ve 15 Temmuz ihanetinin ardından Fransa'ya kaçtığı öğrenildi. 2011'de Silivri cezaevinde kalp krizinden öldüğü iddia edilen MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından susturulduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu FETÖ'cü gardiyan acil yardım çağrısını duydu. Ancak radyonun sesini sonuna kadar açarak alarmın fark edilmesini engelledi. Kozinoğlu'nun can çekişmesini 15 dakika boyunca görmezden gelen FETÖ'cü hain şüphe çekmemek için diğer görevlilerle birlikte koğuşa girdi. 6 ay sonra başka cezaevine gönderilen Gül, 2012'de FETÖ'nün üniversitesine kaydını yaptırdı ve görevinden istifa etti. Hücre evlerinde kalan FETÖ'cü gardiyan 2016'da Fransa'ya firar etti denilmiş. Sayın seyirciler, 10 yıldır kaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül hakkında kırmızı bülten çıkarıldı diyor sayın seyirciler. Tabii Kozinoğlu soruşturmasının yeniden açıldığı ifade edildi. O gece cezaevinde görevli personel ve sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi ifadeye çağrıldı. Deliller ışığında yeni gözaltılarında olabileceği bilgisi paylaşıldı kıymetli izleyenler. Evet, devam edelim arkadaşlar. Kıymetli izleyenler, bu köprülerin meselesiyle ilgili bana çok sayıda mesaj gönderiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kararı var. Yani resmi gazetede yayınlandı. Böyle bir şey olabilir mi diye gönderiliyor. Şöyle yani henüz daha birilerine verilmiş değil. Yani kiralanmış ya da işte 20 yıllığına, 30 yıllığına kullanıma verilmiş değil. Ama bu yetki var. Bu yetki var. Şöyle hani bu konuyla ilgili AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımızı seven ve AK Parti'ye destek veren kişilerin de anladığım kadarıyla bir tepkisi var. Şöyle söyleyeyim, tepki koymaktan ziyade görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Destek veren, yani neredeyse gelen mesajların şöyle bakayım birçoğu bu meseleyle ilgili, birçoğu meseleye devlet, daha doğrusu milletimiz çok içerlemiş galiba. Tepki veren çok sayıda izleyici var. Onu söyleyeyim. Kendi kişisel görüşümü de sormuş mesela Nihat Bey. Ben doğru bulmuyorum. Yani bu kadar söyleyeyim, doğru bulmuyorum. Yıllarca milletin vergisiyle, milletin garantisiyle, milletin cebinden çıkan parayla zaten köprüler yapıldı mı yapıldı. Ya benim en çok ne zoruma gidiyor biliyor musunuz bu köprü meselesinde? Ya tamam, yap işlet devret modeli, tamam çok güzel, harika yollar, hepimiz geçiyoruz ve kullanıyoruz, Allah razı olsun diyoruz falan. Verdiğimiz parayı artık bir kenara bırakıyorum. Ne zoruma gidiyor biliyor musunuz? Ya bu memlekette bayram oluyor bak. Kurban bayramı oluyor, Ramazan bayramı oluyor, dini bayram oluyor. Ya bir gün bak, bir gün. Ulan bir gün ücretsiz yap ya. Tamam mı? Bir gün ücretsiz yap. Bu benim zoruma gidiyor işte. Yani bak, yap işlet devret, tamam yapıldı, güzel şu bu. 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet, 2. Köprü, 1. Köprü. Şimdi bunlar devletin olduğu için bayramlarda ücretsiz. Ya bayramlarda bir gün Osman Gazi, bir gün efendim nedir o diğer köprümüzün adı? Yavuz Sultan Selim. Bir gün ya. Ya çok mu zor, zarar mı edersiniz kardeşim? Öldünüz bittiniz mi ya? Bu kadar paraya tapmayın ya. Bir gün bayramda ya, bir gün ücretsiz yapın ya. Bak o bir gün benim için çok önemli, çok müthiş var. Ya ben bir göreyim ya, bir göreyim. Ya bir göreyim yani. Yok. Bir gün bile ücretsiz yapmıyorlar ya. Bu benim inanılmaz zoruma gidiyor. İnanılmaz zoruma gidiyor. Ya çok mu zor ya? Kullanacağımdan değil ama. Ya kardeşim, bu memleketin şirketi değil misiniz siz ya? Çok mu zarar edersiniz bir gün ücret almasanız bu milletten? Dolayısıyla benim

0: diğer köprüleri, diğer yolları, şimdi yap işlet devret değil bu, belki işte bir 20 yıllığına, 25 yıllığına, belli bir süreyle. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Katılmayabilirsiniz. Eyvallah. Madem yapılacaksa açın hisseleri, millet alsın. Millet alsın efendim. Memleket insanı kendi köprüsüne, kendi yolunda, kendi servetine ortak olsun. Çok mu zor? Çok mu zor? Neyse. Hadi bakalım. Devam. Yani önce millet satın alsın. Ben bunu savunuyorum. İBB Başkan Vekili CHP'ye kapıyı kapattı. Yeni Şafak mı? Haydi görelim. Yeni Şafak gazetesine bir bakalım şöyle. Mesajlarınızı okuyacağım bu haberden sonra. Gelsin hadi. 552-157-0707. Nerede benim izleyicilerim? En sosyal Instagram, X ve Facebook. Hadi farklı fikir ve görüşlerinizi bizlerle yazın. Paylaşın. Destek veren, vermeyen, meselelerle, gündemle ilgili yorumlar yapan. Bekliyorum efendim, bekliyorum. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandıktan sonra İBB Başkan Vekili olan Nuri Aslan CHP'ye geçmiyor. Aslan, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görüşme teklifini "ben il başkanlığına gelmem" diyerek reddetti. Saraçhane'de yapılan görüşmede de "İmamoğlu'na bağlıyım" diyerek CHP'ye geçmeyeceğini iletti. Zaten CHP'ye geçmesinin imkanı, ihtimali yok ki. Yani çünkü İmamoğlu kurmadı mı yeni partiyi? Özgür Bey'le İmamoğlu'nun başkan vekili oraya geçer mi Allah aşkına? Yani AK Parti'ye geçer, CHP'ye geçmez, o kadar söyleyeyim. Yani. Öyle bir ihtimal yok. Ya da diğer partilere geçer, CHP'ye geçmez. Siyaset bu. 24 saat içerisinde çok şey değişir. Yarın ne olur bilemem, Nuri Aslan çıkar CHP'ye geçiyorum der. Olur mu? Olur. Ama şu ana kadar görünen tablo, görünen manzara zor görünüyor. Zor görünüyor. Fatih Terim'in Fenerbahçe'ye teknik direktör olması gibi mi diyorsun? Oh, yani. Haydi bakalım. Neredeyiz? Göster. Mesaj. Ha, mesaj dedik değil mi? Doğru. Mesaj dedik. Mesajlara bakalım. Yorumlara bakalım. Sağ olun, var olun. Eksik olmayınız. Ben de sizleri seviyorum. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş Leman Ceyhan. Hoş geldiniz, sağ olunuz. Emirhan Karadoğan Kahramanmaraş'tan. "Dedemle sizi severek izliyoruz" diyor Emirhan Karadoğan. Emirhan, sana ve dedene sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Bizleri izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Emel Çoğal Demiröz, "Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü kazadan, beladan korusun. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun" demiş. "Rabbim evlatlarımıza zihin açıklığı versin, öğretmenlerimize güç kuvvet versin" demiş. Eyvallah, eyvallah. Şimdi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli izleyicimiz. Günaydın. "Köprü ihalelerini çok doğru bir şey konuştunuz. Kendi Türk halkımıza satsınlar." Aynen demiş. Eyvallah. "Günaydın Şahin Bey. Mesaj yazmasak da her zamanki gibi Ülke TV'mizi izliyoruz" demiş. Sağ olunuz, var olunuz. İsminizi yazınız kıymetli izleyicimin. "Kafa karıştıran sorular" diyor. "Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 650 bin varil. 650 bin değil, 9, yani 1 milyon varil. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı. Bunu güncelleyelim. 650 bin değil. Musul'da günlük petrol üretimi 2 milyon 500 varil. Musul'u, Kerkük'ü kim ne karşılığında sattı? İsmet İnönü'nün torunları cevap verebilir mi?" diyor. Tavşanlı'dan rotasız Ramazan yazmış bunu. İdris Gürbüz, "Bayburt'tan selamlar, keyifli yayınlar kardeşim. Millet hükümete oy olduğu yağdı, hükümetse ülkenin üzerine zam yağdırıyor, saygılar" demiş İdris Gürbüz. Bayburt'a selamlar. Evet, abi emekliden niye vergi kesiliyor ya? Emekli çalışıyor diye vergi kesiliyor. Çalışıyor diye vergi kesiliyor. İşveren emekli çalıştırıyorum diye kesiyor. Net anlaştığımız para düşüyor. 12 lira 13 lira aşağı düşüyor demiş izleyicimiz. İyi günler demiş. Sağ olunuz. Kardeşim, benim de ekonomiyle ilgili bir sorun var. 11 il pandemi, 15 Temmuz, 33 terör örgütü, savaşlar ve şöyle dursun diyor. Baklavaları, avroları yaptıranların sevgiliye Phuket'te plaj, Paris'te saray, özel jetlerde, özel yatlarda, dolarda bu... Efendim çok uzun yazmışsınız ya. "Memleketin devasa bütçeli belediyelerin hususi zevkleri için harcayanları, bu ülkeyi baykot edip göğsünü göre göre devleti şu kadar zarara soktuk diye demeç verenlerin, bu devletin her ürettiğine düşmandan önce itibar suikastı yapanların, aman ATC'ye yatırım yapmayın, Erdoğan'a yarıyor" diye yurt dışında dergilerde kapak olanların, Efendim yani o kadar uzun ki ben de yani kesmek istemiyorum. Yunan ekonomisini ayağa kaldıranların bu millete, bu devlete, emekliye, sana, bana maliyetini neden sormazsınız demiş. Olur efendim. Bunu sormuyoruz. Siz sordunuz sadece. Sizi tebrik ediyorum. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Biz ne anlatıyoruz, birileri ne anlıyor? Şimdi sırada ne var? Belediyede iş vaadiyle böceğin evine, öyle mi? Haydi bakalım, Diriliş Postası'ndan Antalya'daki fuhuş soruşturmasında iki yeni mağdur ifadesi daha ortaya çıktı. Kadınlar belediyede iş vaadiyle Muhittin Böceğin evine götürüldüklerini anlatırken bir mağdur böcekle birlikte olduğunu ve 2000 lira verildiğini, diğer mağdursa iki kez evine götürülerek fiziksel tacize uğradığını öne sürdü. Dosyada basına yansıyan mağdur anlatımı beşe yükseldi. Neler neler çıkıyor. Neler neler çıkıyor. Kazdıkça pislik çıkıyor. Deştikçe leşlik çıkıyor ortaya. Yazık. Belediyeler, koca koca belediyeler, koca koca belediyelerin binlerce çalışanı ne hale getirilmiş, ne hale düşürülmüş. Allah vallahi böyle zihniyetlerden bu memleketi uzak eylesin. Düşünsene bu memleketteki bu zihniyetin ülke yönetiminin başında olduğunu. Neler neler görürüz, neler neler duyarız. Allah korusun. Yani bir belediyede dönen işler, arka tarafta dönen bu leş durumlar ülke geneline sirayet ettiğini Allah muhafaza bir düşünün. Bir düşünün. Gülistan'ı Türkay öldürdü haberi var. Nerede bu? Diriliş'in manşeti, Diriliş Postası'nın. FBI tutanağında Gülistan Doku itirafı, Gülistan'ı Türkay öldürdü. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan, ABD'de olduğu belirlenen ve Türkiye'ye iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı diyor sayın seyirciler haberde, Diriliş Postası gazetesinde. Şimdi ayrıntısını şöyle bir bize detaylı bir şekilde aşağıya göster bakalım. Göster bakalım, buradan okunmuyor. Manşeti alma, başlığı alma. Orayı bir aç bakalım. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından da dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'na Eroğlu'nun devreye girdiğini anlattı. Bu mesele ortadan kalkmaz diyen Altaş, Türkay Sonel'in kendisine "babam bu işi halledecek" dediğini öne sürdü. Altaş ayrıca cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini, olay yerine daha sonra aynı araçla dönülerek kameraların kontrol edildiğini ve kendisinin cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlileri doğruladı diyor. Altaş'ın eski işvereniyle yaptığı görüşmede Türkay Sonel'in kendisine Gülistan'ın hamile kaldığını, kürtaj yaptırmasını istediğini, kabul etmemesi üzerine başından tek el ateş ederek öldürüldüğünü anlattığı kayıtlara yansımıştı. Altaş'ın ifadesi doku soruşturmasına yeni bir boyut kazandıracak diye de haberin sonunda eklenmiş.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %58 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara gelince E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
6: seninle. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe. en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare. İlk olarak.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Ama daha erken. Daha bu dereden çok su akar. Daha çok su akar. Fenerbahçe'de kendi eksikliklerini görür ve giderir büyük ihtimalle. Evet, evet. Beşiktaş'ı tebrik ettik içeriye. Burak abi geldi. Hoş geldin abi. Beşiktaş bu yıl şampiyon olur mu Burak abi? Ne diyorsun? Olur mu? Sen her yıl Beşiktaş şampiyon olur diyorsun abi. Bu yıl biraz ümit verdi galiba sana Beşiktaş'ın oyunu. Vlahovic falan değil mi? Uzun dönemdir. Bu herhalde Gomez'di değil mi? Gomez'den bu yana Beşiktaş böyle bir forvet yoktu. Böyle bir forveti yoktu. Yırtıcı, hızlı, güçlü değil mi? Kudurtucu mu? Bilmiyorum kudurtucu mu? Ama Fenerbahçelilere gönderme yapıyor galiba Burak abi. Bilmiyorum kudurtucu mu değil mi ama iyi bir forvet belli, iyi bir ayak. Beşiktaş şampiyon yapar mı? Zor. Bir Icardi değil en nihayetinde. Bir Osimhen de değil. Ama olur mu olur. Şaka yapıyorum tabii ki. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Galatasaray'la yapacağı maçı iple çekiyorum Burak abi. Tok kar aşamasına geçmiş. Tok. Türkiye'nin otomobil girişim grubu TOK. Haydi bakalım görelim. TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOK iyi bir yatırım ve karlılık açısından daha olumlu bir döneme girdi. Yeni modeller için planlar hazır dedi. İnşallah T6X mi geliyormuş? Hayırlı uğurlu olsun. Devam. Devam. Selamun aleyküm. O sene bu sene Şahinciğim, sezon sonu yazacağım sana. Vizeli Mehmet Metin. Hadi bakalım Metin Bey, yazın. Vallahi çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Gerçekten mutlu olurum. Ben 4 yıldır şampiyon oluyorum zaten. Mutlu olurum. Beşiktaş'ın şampiyon olmasına da, Fener'in şampiyon olmasına da gerçekten mutlu olurum. Çünkü ben fanatik değilim. Arkadaşlarımla birlikte de sevinirim. Devletine, milletine faydalı olan, işini dürüst yapan insanlar bulunduğu kurumlarda dışlanır vaziyette. Hakkı olmayanı alamıyor. Hakkı olmayanı almıyor. Hakkı olmayanı alanlar bu ülkeyi bu hale getirdi demiş. Bekir Özbay Malatya'dan yazmış. Çankırı Kızılırmak Tımarlı köyünden ailece severek izliyoruz Şahin Bey. Bizim köyümüzün imamı yok. Bu imamı Cinayet İşleri Bakanlığı demiş. O Diyanet İşleri olacak galiba. Diyanet İşleri Başkanlığı'na mı artık Kızılırmak müftüsüne mi iletirseniz bir yetkililere duyurmanızı demiş. Valla söyleyelim, birçok köyde yok. Köyün eğer nüfusu azsa vermiyor müftülükte, başkanlıkta. Çünkü köyde 2 tane, 3 tane hane var. 2-3 tane haneye, yani kışın özellikle daha da azalıyorsa bu şayet, vermiyor. O köylere de imam gönderemiyor. Kimse de gitmek istemiyor. Yani 3, 4, 5 neyse 5 haneli olan yere. Çok fazla olmadığı için olabilir mi? Vallahi benim köyümde de yoktu galiba daha düne kadar. Şimdi biraz hareketlenmeye başladı köyü, nüfus artmaya başladı bu pandemiden sonra da. Şimdi vermeye başladılar galiba. Cenazelerde falan işte rahmetli anneannemin cenazesi, babaannemin cenazesinde vardı köyde imam. Çok olması lazım biraz galiba nüfus. Evet, son dakika gelişmesi var. Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili olarak 2011'de Silivri'de görevli 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Son dakika gelişmesi bu. Ekranların alt kısmında görüyorsunuz. Biraz önce verdik Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu meselesiyle ilgili detayları sayın seyirciler. Yani hücresinde nasıl öldürüldüğünü, ve FETÖ'cü gardiyanın nasıl sessiz kaldığını, ses duyulmasın diye radyoyu nasıl açtığını anlattık biraz önce. İşte bu soruşturma ile ilgili olarak 2011'de Silivri'de o dönem görevli olan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Evet, neredeyiz? Sahte devlet tuzağına düşmeyin haberi var. Sabahtayız, hadi buyurun bakalım. Sabah gazetesinde böyle bir başlık var. Kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları asılsız suçlamalarla tuzağa düşürmek isteyen dolandırıcıların masakuyap.org internet adresini kullandıkları ortaya çıktı. Telefonla ulaştıkları kurbanları site üzerinden e-devlet benzeri sahte arayüze yönlendiren dolandırıcılar verdikleri IBAN numarasına para yatırılmasını istiyor. Ne olur ama ne olur. Uygulamayı, yani e-devlet uygulamasını güvendiğiniz biri tarafından indirilmesini sağlayın. Yani güvendiğiniz biri indirsin. Bu internetten anlayan biri indirsin. Çünkü onun da saçma sapan sahte URL şeylerini yapmışlar. Ya e-devlet.gov değil de e-devlet.com ya da sonundaki bir harf değişik. Ne oluyor öyle olunca? Vatandaş o zannediyor. Aynı şekilde burada da masakuyap.org internet adresini kullanmışlar. Artık bir harfini mi değiştirdiler? Artı nokta mı koydular, ne koydular? Vatandaşları böyle kandırıyorlar. Sosyal medyada dolandırıcılar fink atıyorlar. Aman dikkat. Aman dikkat. İki aşamalı doğrulama yapsın, telefonla doğrulama yapsın. Yani yapsın. Yapsın, yapması lazım vatandaşın. Evet, şimdi neredeyiz? Selamünaleyküm, ben Özer Demirel. Vergiden bahsettin ya, şimdi hesabını yapalım. Allah'tan dedem 1959'dan önce ölmüş çok şükür. Ninem 1972'de ölmüş, 5 çocuğu var, vergi borcu yok. 5 çocuğuna kişi başı 6 bin lira ceza. Babam, dahil amcam, halalarımla onların eşleri ölmüş. Her birinin en az 5 çocuğu var ki 9 çocuğu olan da var. Çocukları hem anneden hem babadan. Bu çocuklara 6 bin lira ceza, yani birinin 5 çocuğu varsa anneden babadan ayrı ceza, bir kişinin vergi ilişik kaydı kesilmemişse bu neredeyse 70 kişiye ceza demek demiş. Hesap yapmış izleyicimiz, uzun bir hesap olmuş. Lütfen buradan haber yapın, birinin anne veya babası ölürse bir ay içerisinde hemen vergi ilişik kaydını maliyeden kestirsinler, yoksa yanarlar demiş. Tabii ki her şeyini keseceksiniz, yani öldüğünü bildireceksiniz. Beyan edeceksiniz, yani bu vatandaşlık görevi. Bir vatandaş anne ya da baba ya da kimse hayatını kaybettiyse bu hemen bildirilmeli. Bildirilmeli ki böyle bir sorunla karşılaşılmasın. Bu sorumluluğumuz bizim. Özer Bey. Günaydınlar efendim. İyi yayınlar Şahin Bey diyor. Seda Bayraktar. Seda Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Gürbüz Ali Çelen. Günaydın Şahin Bey, iyi yayınlar demiş. Filenin sultanlarını gönülden kutluyorum. Türk kadınının gücünü tüm dünya görüyor demiş. Eyvallah. Tuğba Akgül, günaydınlar. Her sabah sizi izliyoruz, iyi yayınlar diyor. Sağ olunuz. Malatya'dan selamlar demiş Nesibe Hanım, hoş geldiniz. Hasan Eren demiş ki şu belediyelerin pislik işlerinin bitmesi için seçimle değil de kaymakamlar gibi atamayla başkan ataması yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylelikle böyle şeyler olmaz diyor. İşler tıkır tıkır yürür diyor Hasan Bey gönderdiği mesajında. Gerçekten öyle mi olur atama olsa? Seçim olmasa, atama olsa? Her şey tıkır tıkır yürür mü? Emin değilim. Emin değilim. İnsanın en acı imtihanlarından birisi evladıyla imtihan olması diye düşünüyorum. Çünkü düşünün ki yıllarca okumuşsunuz, bir kamu görevlisi olmuşsunuz, müdürlük kaymak... Az önce benim söylediğim şey buydu işte zaten. Valilik yapmışsınız ve bir oğlunuz böyle acı bir şey yapmış. Bunun kulağından tutup adalete vermediğiniz gibi bu yapılan caniliği nüfusunuzu kullanıp cinayeti örtbas edip onca insanı arama tarama işinde meşgul edip o koca barajı iki kez boşalttırıp ve sonra bir gün önce valisiniz... ertesi gün görevden alınıyorsunuz. 3 gün sonra da tutuklanıyorsunuz. Ne acı bir şey değil mi demiş. Az önce söylediğim tam da buydu Fatih Bey. Evet, devam devam. Diyor ki izleyicim, mazot fiyatı çok koşuyor, yetişemiyoruz. Ben Kırklareli Armutveren köyünden yazıyorum. Köyümüz merkeze 1 saat uzaklıkta. Alışveriş için merkeze gidiyoruz. Ulaşım zor oluyor. Mazot fiyatına bir dur desinler demiş. izleyicimiz. Haklısınız, haklısınız, haklısınız. Sizin sesinizi iletmeye, duyurmaya devam edeceğiz. Ülke TV'de Ülke'de bu sabah devam ediyor. Şahin Karakaya, Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya hesabını lütfen takip edelim. Haydi takibimizi gönderelim, mesajlarımızı, yorumlarımızı iletelim. Ben de buradan okuyayım kıymetli izleyenler. Demiş ki ne olacak bu fındık üreticisinin hali? Devlet 255 diyor, tüccar 190 diyor. Bu hak mıdır demiş izleyicimiz gönderdiği mesajında. Kim göndermiş bunu? Hüseyin Karataş. Hüseyin Karataş göndermiş. Sami Seçkin Instagram Şahin Karakaya hesabını takip etmiş. Hamit Bey Adıyaman'dan sevgiler saygılar demiş. Hoş geldiniz. Neredeyiz Ömer? Türkiye'deyiz. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Okula kahvaltı yaptırmadan göndermeyin. Başladı okul haberlerimiz. Başlayacak tabii. Önemli, önemli, önemli. Çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimiz bizler için çok önemli. Okula kahvaltı yaptırmadan göndermeyin. Okullarda uyum haftası bugün başlıyor. Uzmanlar güne kahvaltıyla başlayan çocuklar daha başarılı oluyor demiş. Kahvaltısız gittiğinde tabii yorgun oluyorsun, enerjin düşük oluyor, şekerin düşük oluyor. Çocuk en nihayetinde ama olsun, vücut aynı vücut. Kahvaltıyı mutlaka çocuklar yapmıyor biliyorum. Çocuklar yapmıyor, yemek istemiyorlar. Canlar istemiyor. Ama mecbur. Onların sevdiği sağlıklı olan, şimdi onlar hep sağlıksız şeyler sevdikleri için çocuklar, daha sağlıklı ama onların sevdiği şeyler bulmamızı yapmamız lazım. Şimdi bunu diyorum ama insanların ekonomisinin de ne olduğu ortada. Olan var, olmayan var. Şimdi bunu da düşünmek lazım. Ekonomimiz el verdiği sürece, çocuklarımızın sevdiği. Ekonomiye çıkıyor abi, her şey ekonomiye çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu söylüyoruz. Ondan sonra diyor ki birisi, ya konuşuyorsun orada diyor. Herkes diyor, bir eli yağda, bir eli balda. Herkes yiyor, içiyor, herkes geziyor, tozuyor. Herkesin parası pulu var diyor. Sen orada boşa konuşuyorsun diyor. Bazısı da böyle diyor işte. Öyleymiş. Herkesin ekonomisine göre sofra kuruluyor. Birinde sadece zeytin peynir varken diğer kahvaltı masasında bir kuş sütü eksik oluyor. Kıymetli izleyenler. Bazı evlerde sadece bir ekmek arası, sandviç, artık evde ne varsa konuluyor, gönderiliyor. Bunlar hala oluyor Göksel. Bunlar olmuyor değil. Bunlar oluyor. Ha, bunlar üzerinden memleket ekonomisi okunmaz. Okumuyoruz. Ama bunların varlığını yok sayamayız. Şimdi dolayısıyla buradan bizi her ekonomik şartta olan insanlar izliyor, izleyicilerimiz izliyor. Ekonomimiz el verdiğince çocuklarımızın sevdiği yiyecekler verelim. Onlar enerjisiz kalmasın, güçsüz kalmasın, derslerine iyi çalışsınlar. Allah zihin açıklığı versin, vatana, memlekete, millete hayırlı evlatlar olsunlar. Güzel insanlar olsunlar, vicdanlı insanlar olsunlar. İnşallah temennimiz bu. Yeni eğitim, öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Bugün tabii birinci sınıflar anaokulu başlayacak. Önümüzdeki hafta hepsi başlıyor. Uyum haftası bu hafta. Allah kolaylık versin bütün öğrencilerimize ve velilerimize. Yol üstü fırsatçılarım. Siz alır mısınız yolda? Mesela gidiyorsunuz bir şehre, ne bileyim, tatile gidiyorsunuz, gezmeye gidiyorsunuz. Ya da şehirler arası yolda. Yol kenarından bir şey alır mısınız? Hiç almadın mı? Sen aldın mı Göksel? Alır mısın? Öyle bir alışkanlığın var mıdır? Ben de severim yol kenarında durup oranın yöresel ürünlerini almayı. Severim, hoşuma gider. Ama son yıllarda bu yöresel ürün satan vatandaşlarımızın da meseleyi fırsatçılığa çevirdiğini çokça görmeye başladım ve bu benim canımı sıktı. Üzüldüm. Bakın, otoyol kenarlarında kurulan, anlatalım bunu, buradan anlatalım. Tezgahlarda market ve pazarların 2-3 katına satılan ürünler. Şimdi doğal diyorsunuz, çiftçim kazansın diyorsunuz. Bak diyorsunuz, tarlasından çıkarmış yol kenarında satıyor diyorsunuz. Markette 3 liraya satılan, bunu farazi söylüyorum. Markette 3 liraya satılan şeyi bana 10 liraya satmaya çalışıyor. Abi ben sen kazan diye burada durdum. Bana 3 liraya satma, tamam, sen kazan diye durdum zaten. Ben bunu 5 liraya almaya razıyım. 3 liraya alınan şeyi ben 5 liraya almaya, sen kazan diye zaten bunu burada durmuşum, almışım. Niye bana bunu yapıyorsun? tüketicinin cebini yakıyor. Bu köy ürünü efendim. Bu doğal. Organik denilen sebze meyvelerin patatesler gibi paketli olanlara eksik ya da bozuk çıkılabiliyor demiş. Vatandaş denetim istiyor diyor. Denetim. Şundan artık ben vazgeçtim yani denetim. Demek ki bu memlekette denetimi yapan kurumlarda da bir laçkalık var, bir sıkıntı var. Biz hep denetim diyoruz ya. Denetim. Doğru, denetim olması lazım. Çıkıyor yetkililer, kurumlar diyor ki biz denetim yapıyoruz. O zaman sizin denetim yaptığınız kurumlar ve bu denetimi yapan kişiler denetlenmeli. Hani denetimi yapan denetlenmeli moduna getiriyorsunuz bizleri. Durum oraya gidiyor. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takip, mesaj ve yorumlar gelsin, okumaya devam edeceğim. Şimdi kısacık bir mola, sonrasında buradayım.

0: Foto pratik.
1: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Edirne 29, Bursa 30, İzmir açık 35, Denizli 34, Afyonkarahisar 26, Antalya açık 40 derece, Adana 39, Hatay 34, Ankara az bulutlu 27, Konya 28, Sivas 23, Bolu 25, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 26, Trabzon 24 derece, Erzurum parçalı bulutlu 21, Kars 22, Van 25, Diyarbakır 35, Mardin 34, Şanlıurfa açık 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 artarak 71,8 milyar dolara ulaştı. Para piyasası fonlarıyla ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Reklam.
7: Türkiye BEST modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BEST modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Expertiz.
14: Serkan.
15: Efendim abi.
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara, bankanın güzeli.
18: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uç.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir. Anı

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
4: Reklam.

Yeni bir gün, yeni bir hafta ve ben Erkan Koç. Haftanın bu ilk programıyla mikrofon başında yerimi aldım. Hepiniz Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Her tarz müzikten yine öyle güzel eserler aldım ki listeye saat 11'e kadar aralıksız olarak bir eser bitmeden diğerini peşine bağlayarak sizlere eşlik edeceğim. Şarkılardan hadi türkülere geçelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW, 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Reklam.

Programda ilk 40 dakikayı geride bıraktık. Daha önümüzde 1 saat 20 dakika var sevgili dostlar. Sabah sabah kulaklarınıza iyi gelecek nameler. Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da.

Radyolarını yeni açanlara selam olsun. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Sanat müziğinden şimdi dinleteceğim harika bir şarkı var sırada. Ben iyi müzik dinlerim diyenler Radyo 7 dinliyor.

Sanat müziğinden Türk halk müziğine geçelim ve türkülerden Bir Demet gelecek şimdi. Vay başıma gelene bak.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: lastiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.

Sahibinin Sesinden, İbrahim Erkal'dan kendisine ait olan eseri paylaştım. Derya Bedavacı'nın söyleyeceği eser şimdi yayında olacak. Biraz da bu tarzdan devam edelim.

0: sana nasıl vuruldum.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

kalmadı. Aşk ile coşacak tel mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskunlar konuşmaz.

yoldaşım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kalar ciğer nar hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir. Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dino
3: Bile. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın son bölümüne girdik. Son 17 dakika değerli dinleyenler. Nisan Yağmuru. Harika bir Ferdi Tayfur şarkısıdır. Bir efsane şarkıdır. Kamuran Akkor yorumuyla dinleteceğim bu eseri. Hemen ardından da Ferdi Tayfur. Onun sesiyle gelecek güzel bir eser.

programın finalini, son 3 eserini Ferdi Tayfur şarkılarından seçtim. İşte bu da sonuncusu olacak ve bana ayrılan süre sona erecek. Ben Erkan Koç, programa göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Bugünkü dinlettiğim şarkılardan memnun kaldığınızı ümit ederek stüdyodan ayrılıyorum ama sizler radyoda da kalın. Gün boyu en güzel eserler arkadaşlarım tarafından sizlere dinletilmeye devam edecek. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah 9'da yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Adan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
6: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Acil.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Ekspertise Dino Bile.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

yok saymak kolay oluyor ama yaşananları yok saymak o da o kadar kolay olmuyor değil mi? Sen söyleme, ben öyle zannedeyim. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de sizlerle buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de orada mısınız? Biraz konuşacağız, biraz efendim sohbet edeceğiz. Müzik zaten her daim yanımızda. Hoş geldiniz.

Zaman gerçekten durmuyor, hani akıp gidiyor diyor ya. Bazen böyle yaz dediğimiz günler bir bakmışız böyle kışa dönmüş. Ama insan da öyle değil mi? Böyle içinde ne yaşarsa yaşasın yürümeye devam ediyor. Yorulsa da, kırılsa da, ama hayatın yönünü şaşırsa da bir şekilde devam ediyor. Ama bir de beklenen haber var. Bir ses, bir telefon, ne bileyim küçücük bir nasılsın bile yetiyor. Ama beklediğin yerden de ses gelmeyince zaman daha da bir ağır geçiyor değil mi? Beklemek zor. Hele bir de yardan haber gelmiyorsa.

hiçbir saz, o da keman oluyor değil mi? Seni hala. Bazen böyle insanın hayalleri gerçekleşmeyebiliyor ama hayaller hayal olarak kalsa da hayat böyle tam da burada bir şey öğretiyor bize değil mi? Hani olmayanın peşinde tükenmek yerine böyle yeniden hayal kurabilmek. Hani böyle o kapıların kapandığını zannediyoruz ama insanın yolu bitmiyor ki. Böyle bir haber gelsin değil mi? Hayallerimiz gerçek olsun. O haber gelmediği zaman bunları söyleyebiliyoruz işte. Ama o hayaller de bir şekilde gerçekleşiyor.

Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların en güzel, en keyifli şarkılarını sizlerle beraber dinleyeceğiz, dinleteceğiz. Kimisi iş başında biliyorum, kimi yollarda, kimi de böyle günün telaşına yeni karışmış. Nasıl olursa olsun, sizlerle birlikte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en iyileri paylaşacağız, sevdiklerimizi ihmal etmeden.

Türkiye'nin en iyi radyosu elbette Radyo 7. Alışkanlık yapmaya devam ediyor. Sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olsun. Buyurun, bekliyorum sizleri. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101. Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırırken isimleriniz, bulunduğunuz yerler, onlar da yayında olsun, olur mu?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.058 puanda. Amerikan doları 48.43, Euro 56.35. Gram altın 6.854 lira. Brent petrolün varil fiyatı 94.44 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Reklam.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: İstikbal .com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
14: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
15: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de eskimeyen şarkılar da var. Böyle yıllar geçiyor, kuşaklar değişiyor ama daha böyle ilk notasında insanı yakalıyor değil mi? Şu anda fonda duyduğunuz şarkı da işte onlardan biri. Çünkü böyle bazı şarkıların yaşı olmuyor ya, birinin hatırasına, diğerinin yarım kalmış hikayesine mutlaka dokunuyor. Hani öyle eski dediğimize bakmayın. Duygusu hala capcanlı.

Bir gülü sevdim. Seviyorsun, söylemek sevmekten daha zor geliyor. Böyle içinde büyütüyorsun, saklıyorsun. Belki doğru zamanı bekliyorsun, belki cesaret edemiyorsun. Sonra böyle dönüp baktığında ne oluyor? İnsanın içinde en çok kalan söyleyemedikleri oluyor. Ama bu söyleyemediği hüzünlü, acı verici elbette diyemez. O gitti diyemedim.

Ya bir türlü böyle insanın dili kabullenmiyor değil mi? Herkes soruyor. Anlatacak çok şey var ama iki kelimeyi yan yana getiremiyorsun. Çünkü söylediğin anda sanki böyle gerçekten bitecekmiş gibi geliyor. Susuyorsun, geçiştiriyorsun işte. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam edeceğiz. Mesajlarınızı unutmadım.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Zirvenin ana gündem başlıkları arasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan raporlar yer alacak. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Yangında dumandan etkilenen bir orman işçisi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda da sabah saatlerinde yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağında ard arda meydana gelen patlamalar nedeniyle 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı. Durumdan 2300 uçuş etkilendi. İtalya'yı deviren filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluk tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, başkent Ankara 27, Düzce 26, Rize 23, Erzurum 21 ve Gaziantep 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
1: bankayız, Halkbank. Merkez bankaları altın rezervlerinin adresini değiştiriyor. Hollanda'nın 86 ton altını Londra'ya taşıması aslında Fransa, Almanya, Hindistan ve Polonya ile başlayan dalganın son halkası oldu. Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın politika faizini bu hafta %37'de sabit bırakmasını bekliyor. Amerikalı banka, enflasyondaki ana eğilimin yılın son çeyreğinde gevşeyeceği öngörüsüyle 2 faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor. Hayata geçirilen altın kiosk uygulamasıyla vatandaşlar kuyumcuya gitmeden ürün ve gramaj seçerek altın siparişi verebilecek. Fiziki altın sigortalı kargoyla belirtilen adrese gönderilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Aşk laftan anlamaz ki. Aşk zaten ne zaman söz dinledi ki? Değil mi? Şöyle bir baktığımızda. Olmaz dersin, olur. Unutacağım dersin, aklına düşer. Bitti dersin, bir şarkı duyarsın, yeniden karşına çıkar. Mantık hesap kitap yapıyor ama gönül böyle bildiğini okuyor. Aşk laftan anlamıyor. Hadi dinleyelim. O da diyor ki bir alo de, ben buradayım.

Mehmet Aydın Almanya'da bizlerle birlikte. Bizlerle birlikte ve yayınları dinlediğini söylemiş. Kızı Merve için geçen hafta doğum günüymüş. Sağlıklı yılları olsun beraber geçireceğiniz sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Ustalarla bizleri dinliyorlar. Almanya'da Hatice Hanım bizleri dinliyor. Selam gönderiyoruz. Güzel bir hafta diliyor Muhammed Bey. Ben de kolaylıklar diliyorum size.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Yıkmaz tabii ki. O deli ayrılık. Habibe Çetin daha bizlerle. Radyo 7 dinleyenlere Sakarya'dan selamlar der. Marmaris'te Gamze Hanım var. Muğla'da cezaevinde yatan eşi için Enver Bey, Enver Kadir Kartal, onu çok sevdiğini söylemiş, duyuyordur umarım. Aşk dolu bir şarkı istiyorum diyen. Ha, bir kere daha göndermişsiniz, gördüm, duyuyordur umarım.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlerken tabii hüzün de oluyor. Hani insan bazen unut beni derken gerçekten hani unutulmak istemez aslında, değil mi? Kim ister? Şöyle bir baktığımızda bir öz eleştiri yapalım. Belki böyle hani kırgınlığımızdan söylüyoruz. Ne bileyim, belki gidişine bir anlam bulamıyoruz. Hani öyle bir cümleyle olmuyor. Akıl unutuyor ama bir de böyle hatıralar var değil mi gönülde?

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.
10: Tep o kadar iyi ki tep.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
14: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sevme bensiz. Hiç kimseyi sevme. İnsan gittikten sonra da geride böyle bıraktığının ne halde kaldığını bilmiyor. Yani böyle rahat rahat konuşuyoruz. Kimi çabuk toparlanıyor, kimi belli etmiyor. Kimi de ne bileyim bir şarkının ortasında hani böyle bütün güçlü halini bırakıyor ya. Madem bensiz devam ettin, dönüp de şöyle bir ağlı halime.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz dedim. Bu güzel şarkının sonrasında bakalım.

Kimler bizlerle beraber nerelerde dinliyorlar diye hemen şöyle Balıkesir'de kim varmış? Havran'da İbrahim Topçu var. Sıradaki şarkıyı sevdiklerine isteyen. Almanya'da Döndü Soysal var. Tüm gurbetçilere, tabii ki Radyo 7 çalışanlarına diye. Gücü

Ben şöyle bakıyorum, Almanya'da Yıldız Hanım var. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyor. Severek dinliyoruz siz demiş, eksik olmasın. Ben de varım. Siz kimsiniz? Hemen şöyle bakıyorum. Sıradaki şarkı Radyo 7 ekibine gelsin. Malatya'da Nurgül Karataş gördüm. Valla Derya Bedavacı da yayınladım, güzel oldu. Size de armağanım olmuş olsun. Cafer Bey Kocaeli de bizlerle, kolaylıklar diliyor. Frekans müthiş yazmış, çok güzel. Emeğinize sağlıklar, benden şarkı rica etmiş. Bayburtlu güzel yari Mahbube. Duyuyor mu acaba şu anda? Gelsin tabii.

0: Ah bir çocuk olsaydım Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerleydi. En sevdikleriniz de sizlerle olacak, en sevdiklerinize de armağanımız olacak elbette. Ah senden sonra hiçbir şey değişmedi, her şey olduğu gibi kaldı. Vallahi güzel anlatıyor Fatih abi. Almanya'da Yıldız Hanım'a da gönderelim. Kendine armağan ediyor. Her gün dinliyorum seni demiş. Harikasınız. Belçika'da uzun zamandır dinleyemiyordum ama bugün tekrar sizlerleyim diyen. Ay çok teşekkür ediyorum sesini özlemişim demiş. Akşehir'deki ailesine armağan ediyor.
1: Senden sonra kimseye aşkım.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Senin için yaralı Türkiye'nin iyi radyosunda sizlerleydi. Kimdir bu fotoğrafı gönderen? Kışlıklar hazırlanıyor. Bir taraftan kahveler var. Mersin'de Leyla Aksu konserve yaparken dinliyor. Serap yengesi ve kendisi için şarkı istemiş. Bolu'da cezaevinde yatan abisi için şarkı iste. İsimlerinizi yazın. Hani kimden gönderiyoruz? Kimler bekliyor biliyorum da daha güzel olur.

0: Kayser'da İbrahim, Hasan, Muhammed, değil mi? Doğru söylüyorum. Onlar da bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkıyı isteyerek dinliyorlar. Bize de gönderelim. Elazığ'da Emel Hanım var. Doğum günüymüş kız kardeşi. Zümrüt mü adı? Onu çok seviyor. Zümrüt Ankam diye yazmış. Sağlıklı yıllarınız olsun birlikte.
1: Sokak.

Şarkılara böyle olduğundan fazla alıştığımızda ne diyoruz? Bu şarkının cümleleri dilimizden dökülüyor değil mi? Tiryakinim. Radyo 7'de sizlerleydi. İhsan Yılmaz. Yılmaz düzeltiyorum. Kütahya Yoncalı Kaplıcalarında bizlerle. Kendisini tanıyanlar için şarkı istemiş. Mahmut Turan Bektaş var. Radyo 7 ekibine, Fenerbahçe taraftarlarına. Vah vah vah. Yani bize. Peki.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.112 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.44, euro 56.34. Gram altın 6.867 lira. Brent petrolün varil fiyatı 96.65 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Filenin sultanları Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. A milliler bu sonuçla 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına doğrudan katılma hakkı kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Karadağ'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sinem Oruç ve Tuana Gülenay gümüş madalya kazandı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.112 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.44, Euro 56.34. Gram altın 6.867 lira. Brent petrolün varil fiyatı 96.65 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri, Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ekspertizse Dino bile.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
13: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Giresun Osmaniye köyünde fındıklar toplanıyor. Hala toplanıyor mu? Hatice ve kardeşi Züleyha bizlerle birlikte. Herkese kolaylıklar diliyor. Malatya'da Alperen Tuğ var. Sıradaki şarkıyı Eskişehir'deki kardeşi Mehmet Akif ve bütün dinleyenlere gelsin demiş. Mehmet Akyavuz. Bütün Karacaallar için istiyorum der. İskenderun'da bizlerle. Akşehir'den sevgilerini gönderen kızları Özlem Nazlı, otobüs şoförü Kaptan Funda kızına İzmir'e yolculuk yapıyormuş. Sağlıklı, güzel seyirleri olsun efendim. Yollarda bizleri dinleyenler, direksiyon başında olanlar, sağlıkla gidin.
1: Kolay değil bir anda beni silmek. Kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Valla öyle demeyelim, öyle demeyelim. Bir mesajlara bakalım. Kahramanmaraş'ta Hacer Hanım var. Kızları ve kendisi için şarkı istemiş bizden. Gönderir misin? Gönderirim tabii. Konya'da Gökhan Bey var. Konya Bosna Hersek tarafında çay keyfi çalışanlarına, sonra döner çalışanlarına, onlar dinliyorlar değil mi? Ve sonrasında Balıkesir'de Erkan Bey var. Eşi Bahar'ını şarkı istemiş. Duyuyorsa gönderiyorum. Gamze Hanım'a da gidiyor Marmaris'te. Ona da armağanımız olsun. Enver Kadir Kartal'a armağan etmiş.

0: elini tutmaya.
1: Ben de özlediklerinizi armağan ettim bu güzel şarkıyı. Kimler nerelerde efendim özledikleri, bekledikleri varsa armağanımız olsun. Edal Saatleri sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Anın

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla ve Burdur'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta başlayan orman yangını felaketi sürüyor. Yangının 8. gününde de henüz kontrol altına alınamadığı açıklandı. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında meydana gelen patlama sonrası volkanik küller ülke geneline yayıldı. Hava ulaşımını felç eden küller nedeniyle ülke çapında 2300'den fazla uçuş iptal edildi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bulunan Kefr Rumman beldesine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırıda ikisi bebek ve ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Ahbap Derneği bağışlarının şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. 5. dalga operasyonu kapsamında 45 zanlı gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcular için geliştirilen yeni bir dijital özelliği duyurdu. Hayata geçirilen boş yer takip butonu sayesinde iptal edilen biletlerle açılan yerlerin yolculara otomatik bildirileceği ifade edildi.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü açık. Haliç Köprüsü çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Merkez bankaları altın rezervlerinin adresini değiştiriyor. Hollanda'nın 86 ton altını Londra'ya taşıması aslında Fransa, Almanya, Hindistan ve Polonya ile başlayan dalganın son halkası oldu. Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın politika faizini bu hafta %37'de sabit bırakmasını bekliyor. Amerikalı banka, enflasyondaki ana eğilimin yılın son çeyreğinde gevşeyeceği öngörüsüyle 2 faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor. Hayata geçirilen altın kiosk uygulamasıyla vatandaşlar kuyumcuya gitmeden ürün ve gramaj seçerek altın siparişi verebilecek. Fiziki altın sigortalı kargoyla belirtilen adrese gönderilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

Fotopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, başkent Ankara 27, Düzce 26, Rize 23, Erzurum 21 ve Gaziantep 35 derece. En güvenilir

0: Dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.

olmasını, huzurla dolmasını diliyorum. Ve kendim için de diyorum ki ya Rabbi gönlüme benim de ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde yurt dışında dinleyen canlara tesir etsin. Öyledir, dinlediğin her şey, ya da şöyle söyleyeyim, duyduğun her şey dinlediğin demek değildir. Dinlediğin her şey anladığın demek değildir. Velev ki anladın, tesir olmayabilir. Evet. İçerilerden bir merhaba. Sesimi duyan her yana.

Onun neyi eksikse gözü, gönlü ona kayar. Veya bir başka söyleyişle senin gözünün, gönlünün kaydığına şöyle bir dikkat et. Demek ki sen onu kendin de eksik görüyorsun. Ve çoğumuzun kabul edeceği üzere şöyle yalansız bir muhabbet, şöyle gösterişsiz bir davet, muhatap olduğun insanda samimiyet, genelde özlemimiz bu değil mi? İnşallah bu programda bunu bulursun.

14'ten 16'ya geceleri, 24'ten 02'ye bu harika radyodayım. Çok uzun yıllardır sahnedeyim. Gerek sahneye çıktığımda, gerek programa başlarken kendi kendime düşünmeden edemiyorum. Diyorum ki ya sen işte yeri gelecek eğlendireceksin, yeri gelecek güldüreceksin, düşündüreceksin, ağlatacaksın. Belki bunu söylediğinle yapacaksın, belki dinlettiğin bir eser yapacak. Öyle ya da böyle birçok duyguyu sen de yaşayacaksın ve yaşatacaksın. Fakat burada vitrinin ne kadar güzel olursa olsun, nihayetinde kitlenin seni nasıl algıladığı, seni dinlemeye ya da izlemeye gelenin neden, hangi niyetle orada olduğu o kadar önemli ki. Çünkü şunu gördüm şu aciz aklımla. Gerçekten görüntü

Ben az önce yayını 14-16 mı dedim? Artık 14-17 ya. Ben galiba yaşlandım. Bak mesela bu beni bağlar. Ama görünen o ki bu sizi de bağlıyor. Ay ay, radyoya da desin gölgeyle.

Boş ver be. O arkandan konuşanlar var ya. Senin önünde diz çökecekleri gün de gelir. Yüz çevirme sakın vicdanına. Bir gün ayakta kalacaksan, seni ayakta tutacak olan son şey o olur. Haksızlığı marifet menfaati basamak zannedenlere hayat tokadı çok sert vurur. Bilmez misin, şu hayatın yazılı olmayan kuralları vardır. İnsan bugün kime ne yaparsa bir gün karşısında onu bulur.

Öyle demiş şair, öyle demiş. Yazdığın mektubu okudum tekrar, her mısrada sanki bir çelişki var. Benden ayrılmaya vermişsin karar, bence de böylesi uygun olandı. Merhaba ile başlamışsın nameye, sonuna yazmışsın elveda diye. Yeminlerin masal, aşkın hikaye, demek ki gözlerin birer yalandı. Bir kağıt bir kalem aldım elime, yazmaya çalıştım birkaç kelime. Bir hüzün dokundu gönül telime, bedenimi baştan başa dolandı. Ne gerek var dedim kendi kendime, değmez ulan sana cevap vermeye bile. Kalemi kağıdı bıraktım öyle, o an saat 6 falandı. Seni hatırlatan her şeyi attım, sana ait ne var ne yok hep yaktım. Sonunda yazdığım mektubu da yırttım, sadece anılar senden kalandı.

0: Hep yaptığım gibi sosyal medya hesaplarımdan yayında olduğumu duyurdum. Canlar, adınızı, şehrinizi paylaşımımın altına yazabilirsiniz. Evet. Programda bazılarını seçerek rastgele sizinle de paylaşacağım ama şunu bilin, tüm hesaplarımda tek tek yazılan her şeyi okuyorum. Verdiğiniz kıymet için, dualarınız için, muhabbetiniz, güveniniz için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.

Şimdi söyleyeceğim şey yanlış anlaşılabilir. Hatta bazıları benim bu sözümü biraz sert bulabilir. Ama söyleyeceğim. Şimdi türküde diyor ya, bir Allah'ım var bir de sen varsın diye. Bak, adım Talha Bora Öge, namım Gölge. Bir gün Radyo 7'de dinlemiştim, demişti dersin. Ben diyorum ki, bir Allah'ımız var, başka da kimse yok. Diyor yani, bir de sen varsın diye. Yok baba, yok yok. Ölüm hak, yaşa da bakmıyor. Bir gün Rabbimize kavuşacağız ve ahirette şunu göreceğiz. Senin o sen var dediğin var ya, sen varsın, vardın. Senden fellik fellik kaçtığını göreceksin. Yani bir Allah'ın var, bir Rabbimiz var. Başka da hiçbir şey yok. Bence.

Artık çok uzaktan seyrediyorum olanları, gelenleri, geçenleri. Ve eskisi kadar da şaşırmıyorum. Diyorum ki insandır be, her şeyi yapar. Ve çoğunlukla acı acı gülüp geçiyorum. Ve sevgili dostum, ben bu yalan dünya dediğimiz dünyadan öyle çok bir şey beklemiyorum. Çünkü bu dünyada kalmaya devam ettikçe, yaşadıkça gördüklerim, duyduklarım, kalbimin o iyi yanlarının yavaş yavaş öldüğünü hissediyorum ve bunu sevmiyorum.

0: hayatım.
1: Ya size alakasız gelebilir ama nereden sevdim o zalimi deyince ne geldi aklıma biliyor musun? Bir de hani programda vefasızlıktan bahsettim. Bir tek Allah var. Senin can dediğin kim varsa yok dedim ya. Belki de biraz o yüzden aklıma Güllü geldi. Rahmetlik. Şimdi bir Güllü dinleteyim. Bir de niye Güllü geldi? Sanatçı Güllü niye geldi aklıma? Malum evladıyla alakalı kayıtlar, görüntüler vesaire mahkeme sürüyor tabii. Buradan net bir şey yine cümle kurmayayım ama bu ihtimaller üzerinden bile ne acıdır ya. Ha? Bir ana, şimdi baba da atadır, saygı gerekir, hürmet gerekir, duasını almak gerekir de ben hep derim ya ana ana. O 9 ay karnında taşıması, o doğumda çektiği sancılar, emzirmesi, uykusuz geceler. Bitmez ya analık. Ana bayağı yavrumuz oldu. Geliyor şimdi torunlarına da bakıyor. Yani bitmiyor ki. Sevgili dostum, yıllar öncesinden bir video gördüm. Güllü yanındaki bir başka ünlüye evlatlarını met ederken. O videoyu belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz ben işte tarif ediyorum. Yanındaki bir başka ünlüye çocuğu yokmuş onun. Çocuğu olmamış mı? Evlenmemiş mi bilmiyorum. İşte kendisinin çocuklarının varlığı üzerinden o kişiye metihte bulunuyor. Benim dağ gibi evladım var, evlatlarım var diye. Ulan dedim ya. Şimdi bu kardeşin programda niye böyle anlatıyor, acı acı gerçeklerden bahsediyor? Daha iyi anlıyor musun? Ya da anlatabiliyor muyum derdimi?

Kıymetli dostlar, Türkiye turnem devam etti. Bir teşekkür borçluyum. Kayseri'de 3 farklı noktada orkestramla şiir müzik konserleri verdik. Melik Gazi Belediye Başkanı ve kıymetli ekibine ve bizi yalnız bırakmayan Kayserililere çok ama çok teşekkür ediyorum. Muhteşem katılımlarla muhteşem anlar yaşadık. Tekrar buluşmak üzere inşallah. Eyvallah.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru

0: Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

kim ne derse desin, boşver. Sonuçta sana verilen değer insanların sana kendini nasıl hissettirdiğiyle ilgili bir durum. Ama bu kadar değil. Devamı birazdan.

Evet, ne demiştim? Devamı var. İnsanların ne konuştuğuna değil, ne yaptığına, vaatilerine değil, geride senden ne bıraktığına bakacaksın. İşte bu yüzden varmış gibi görünenlerden ve kendi konforu için sana gözyaşı döktürenlerden bir başka deyişle ömrünü yiyenlerden uzak durmalısın. Bunu bir şekilde başarmalısın.

Pekala, şimdi Facebook sayfam ki 1 milyonu aştı desteğiniz, sevginiz, muhabbetiniz. Şimdi oraya gelen mesajlardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Trabzon'dan Ahmet Bektaş. Bak her yerdeyiz şimdi, dikkat et şehirlere. Kocaeli'den Ayhan Kayık. Zehra Hanım diyor ki kulaklığımı taktım, işimin başındayım. Modumu yükselten tek şey sizin sesiniz demiş. Kayseri'den selamlarını iletiyor. Konseri şimdiden çok özledim diyor. Düşünün, 3 tane verdik konser, geldik özledik. O da güzel. Evet, Denizli'den bir bakkaldan Ahmet Hamdi Bey. Ne güzel dedim bu eski mahalle bakkalları. Üzerine konuşsak var ya, konu konuyu açar, program biter. Evet canlar. Gaziantep'ten Bakırcı Ercan. Tüm bu vesileyle tüm bakırcılara, tüm zanaatkarlara selam olsun. Memleketimizin her yanında varlar. Elmas İzmir'den sesiniz huzur demiş, inşallah.

0: Ne diyor, çek git başımdan. Anlayışsız kim varsa sana bunu dedirtir mi dedirtir. Çileden çıkarır mı çıkarır. Ama şu da bir gerçek. Eğer anlamak istiyorsa biri seni, senin daha hüzünlü duruşundan anlar. Sen susuyorsundur ama içindeki çığlığı duyar, oradan anlar.
1: Çek git.
0: Gözlerinden yaşlar akmasına gerek yok ki. Mahzun oluşundan anlar. Sağırsa yüreği, işte o zaman yorma kendini.

Hani dedim ya, yüreği sağırsa kendini yorma anlamaz diye. Sonra dedim ki yo, yüreği sağır olanın bile seni anlayacağı bir zaman var. Onu söyleyeyim. Aşka düştüm, gül oldu, baktım kara. Halden anlamayan, senin değerini bilmeyen, sana hak ettiğin kıymeti vermeyen, senin ne anlam taşıdığını bir gün zamansız gidiverirsin, işte o zaman anlar.

Radyo 7 burası, gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım, Gölge ben. Ve sevgili dostlar, bir vatandaşımız için kan ihtiyacı var, Başkent Hastanesi'nde yatmakta. Aranan kan grubu 0 RH pozitif. Bu arada kan dedim ama burada yazan granülot donörü gerekmekteymiş. Bir beyefendi arıyorlar. Ben olabilirim diyenler 532-135-32-73 no'lu telefonu Yasemin Hanım'ı arayabilirler.

0: geceleri.
1: Az evvel kıymet bilmekten bahsetmişken şunu da ekleyelim. Unutmamalı, unutma, hayatında kıymetini bilmeyen birileri oldukça senin de içinde gülmeyen bir yer hep olur. Huzur istiyor musun? Ki herkes ister. Sevmesini bildiğin kadar yeri geldiğinde kapıyı göstermesini de bileceksin. Çünkü bazıları, sevgili dostum, sevmeyi, güldürmeyi ya da ne kadar sevilse de bir insanla yetinebilmeyi bir türlü beceremez.

edeceğim. Pekala, şimdi Instagram'da bugün paylaştığım son görselin altına yazdıklarınıza bakalım. Yeni kitabım Eylül sonunda çıkacak. Onun sözleşmesini yaptık. Hatta bugün kapak tasarımı bitecek inşallah. Dua edin. Onunla alakalı bir haberde onun altına mesaj yazanlar, Şerife Hanım bereketli olsun demiş. Hayırlı olsun, duaları var, eyvallah. Sevgili dostlar, diyor ki dinleyince feyz aldığım tek radyo programcısısın. Aslında terapist gibisin radyocudan öte demiş. Eyvallah, kim bunu söyleyen? Ordulu Yunus. Manavgat'tan üstad demiş. Eyvallah, dualar ediyor. Gönüllere sekinet eylesin eserini diye ismini yazmamış. Herhalde Mehmet. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum. Şengül Hanım, Arzu Kaya, Binnur Doğan, Hanife Daloğlu ve yurt içinde yurt dışında şu an sesimi duyan herkes, armağan olsun şu güzel eser.

Şimdi radyonun sesini aç. Yurt içinde yurt dışında dinleyen hanımefendiler, beyefendiler. Sana seni anlatayım dediğim anlar vardır ya, bak onlardan biri. Evet, kolay kazanılmış hiçbir zaferin olmadı değil mi? Ne kazandıysan tırnaklarınla söktün. Hiç kolay olmadı değil mi? İşte bu yüzden kazandıkların kadar kaybettiklerin de değerli değil mi? Yani haramsız bir lokmanın tadını, rızası alınmış, böyle başka çok böyle hani kuş sütü derler ya, ona değişmezsin değil mi? Bence de haklısın. Az olsun, senin olsun be. Huzurlu bir uykuyu dünyanın servetine değişme.

0: Ve içine attıklarım var değil mi? Hı? İçine attığın ne çok şey var değil mi? Evet, evet, sana söylüyorum. Aç radyonun sesini, dinle gölgeni.
1: Yazdığım gibisine denedim.
0: Bak, o içine gömdüğün her cümlenin ya da boş ver diye üzerini örttüğün her duygunun mesela sen günden güne tükenirken gülümsettiğin, destek olduğun, yanında olduğun herkesin gün gelir kölesi olursun demişti dersin.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri, Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var, hepsi dokuda var.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: istikbal.com.tr'de. Ekspertise Dynomile. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

içinizde olup biten şeyler var. Ve bütün bu gürültüyü sadece bizim kulaklarımız duyuyor. O olup bitenler. Biz sevdiklerimizin acılarına hep uyanıkken, konu bizim acılarımız olduğu zamanlardaysa nedense hep onlar uyuyor. Yani herkes kiminle güldüğünü iyi hatırlıyor ama kime ağladığını çok çabuk unutuyor. Çok çabuk.

Bizi dinlemekle kalmayıp dinleten, tavsiye eden, sahiplenen, uygulamamızı indirip başkalarına da indirmelerini söyleyen canlara şu güzelim türküyü armağan ediyorum.

Bugün böyle yürektekilerden yola çıktık. Bu saati de öyle noktalayalım. Şimdi yürek çok dolduğu zaman hani denize düşen yılana sarılır misali insan böyle patlayacak gibi olur. Ve maalesef önüne gelene dertlerini anlatmaya başlar. Eyvah. Bak çok büyük bir beladır bu. Sevgili kardeşim, herkese içini açmak samimiyet değildir. Çünkü bazıları seni anlamak için dinlemez. Senden duydukları, öğrendiklerini bir gün gelip sana karşı kullanmak için dinler.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
8: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi ülke gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin iç yapısındaki gücün küresel etki yaratacağına dikkat çekti. Bakan Gürlek, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'nin bölgesel istikrara ve dünya barışına katkı sunacağını belirtti. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, afet takibine yönelik teknik altyapı kapasitesini açıkladı. Türkiye genelinde 1104 deprem izleme istasyonuna ulaşıldığını belirten Pehlivan, bu sayıyla Avrupa'daki en yüksek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine ilişkin yürütülen görüşmelerde sona gelindiğini duyurdu. Bekai, İran ve Umman'ın bölgede güvenli rota belirlenmesine dair anlaşmayı nihai hale getirmek üzere olduğunu aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD heyetiyle yaptığı diplomatik temaslara dair detayları paylaştı. Görüşmede ülkesinin hava savunma ihtiyaçlarını, teknolojik işbirliğini ve kış paketini somut olarak ele aldıklarını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya kullanımı ve dijital ekran bağımlılığı üzerine uyarılarda bulundu. Ekran karşısında geçirilen sürenin arttığına değinen Macron, bireylerin her şeye bakarken hiçbir şeyi görememe riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na ve TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,43, avro 56,35, gram altın 6846, çeyrek altın 11267 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.121 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Filenin sultanları Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. A milliler bu sonuçla 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına doğrudan katılma hakkı kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Karadağ'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sinem Oruç ve Tuana Gülenay gümüş madalya kazandı.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor. Var var hepsi dokuda
1: var. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

bazısı varlığıyla güç verir. Bu bazen kan bağın olan bir insandır. Bazen de öyle bir bağ kurulmuştur ki candandır o. Can bağdır yani. O olmadığında kendini yalnız hissedersin ki bu çok doğaldır. Ve yalnızlık her halükarda zordur. Bazen iyi gelir de. Ama yine de zordur. Hele yanındayken kendini güçlü hissettiğin biri, bu eşin olur, dostun olur, abin olur, kardeşin olur, her kimse, o olmadığında daha zordur. Hafta içi her gün olduğu gibi tam bizim saatimizdeyiz. Gölge ben. Şöyle içerilerden bir merhaba. Eğer ortamın müsaitse, arabanda, evinde, iş yerinde, yurt içinde, yurt dışında, her nerede ve her kimleysen, mümkünse radyonun sesini aç. Bu program böyle dolu dolu duyarak dinlersen emin ol çok daha iyi olur. Ama ortam müsait değilse yapacak bir şey yok. Nasip. Pekala. Başladık. Hayır olsun.

başa geldi olmaz işler. Bugüne kadar olmadıysa bile bugünden sonra olabilir. Her an olabilir. Çoğu zaman bazı şeyleri işte haberlerde görürsün, okursun. Mahallende, çevrende duyar. Kendine konduramazsın. Kendi başına hiç gelmeyecekmiş gibi düşünür, hissedersin. Tabii ki Allah her türlü kötülükten, beladan, şerden hepinizi muhafaza etsin. Hepinizi esirgesin. Ama hayat hepsi olur. Her an olabilir. Başkasının başına gelen senin de başına gelebilir. Başkasının imtihanı senin de imtihanın olabilir. Garantisi yok.

0: selam varsa orada bize düşen aleyküm selam demektir. Çünkü selamı vermek sünnet, almak farzdır. Evet. Aleyküm selam. Hadi devam edelim. Bu rüyaysa uyandırma diyecek şarkı. Gerçi bazı rüyalar kabustur. Uyanmakta da hayır vardır.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: kızgınlık denen şey ne kadar gürültülüdür, gürültüsü vardır. Fakat kırgınlık öyle mi? Ne kadar sessizdir. İkisi de çok insani duygular ama sanki daha derin olan kırgınlık gibi. Hangisi daha çabuk onarılır? Sanki kızgınlık gibi.
1: Görüyor musun?
0: Kırgınlık gibi.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da
1: var. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: doğasında var.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dino Bile.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz.

0: siz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Müzik.

Sadece gemileri değil, her başları sıkıştığında gelip sende dinlendikleri limanları da yak. Bırak kafalarını dalgalı denizlerde kayalara vurup dursunlar. Bazıları sahip olduklarının kıymetini kaybetmeden öğrenemez. Yakınken yüzüne bile bakmayanlara pişman olup uzaktan bakmanın acısını öğret. Öğret onu.

Sevgili dostum, bil ki dünyanın bir yerinde senin dilinden anlayan biri mutlaka var. Yoksa hangi sabırlı bir bekleyiş sonuçta bir kavuşmakla taçlandırılmamış ki? Ve sen kendini sakladığın gibi sadece onun için, bil ki o da saklıyor kendini bir yerlerde sırf senin için. Bazıları buna kendini kandırmak diyebilir, zaman kaybı diyebilir. Sen o kavuşmak ihtimalini bile sev. Nihayetinde yürek de bir emanettir. Herkese teslim edilmez. Aklım.

bir insanın iki kişiyi sevme meselesi nasıl sevdiğine bağlı. Allahu Teala kalbi öyle bir yaratmış ki sevmeye doymuyor. Ben sevmekten bıktım diyen bir tane adam duydun mu? Yok. Yaradan bu kalbi sevmek için yaratmış. Sevsin diye. Fakat eğer kastettiğin şey bir gönüle iki hanımefendi aşkını koymaysa, kastettiğin şey oysa, olmaz kardeşim. İşte Allah kalbi sevmeye doymaz olarak yaratmış ama öyle de bir sır koymuş ki oraya, bir gönüle iki aşk sığmıyor. Ve ne hikmetler var bunda biliyor musun? Kişi şunu iddia edebilir, yok be ben seviyorum oldu. Yok yok, sen öyle olduğunu zannediyorsun. Bazen insan hoşlanır, adını aşk koyar. Bazen insan menfaatlenir, adını aşk koyar. Ama aşk

0: olsan.
1: Öyledir dostum. Doğrudur. Hakiki bir sevginin hamurunda emek ve değer vermek vardır. Dokunmak çok sonra gelir. Sevginle olgunlaştıramadığın bir tene dokunduğum zaman ya kırarsın ya da kırılırsın.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet sevgili dostlar, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölge. Ve sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşamaya devam ediyorsa, İnşallah Radyo 7'de gölge saatinde yine buluşacağız. O ana kadar her zamanki vedama yetmeden evvel duam odur ki ey güzel Allah'ım, nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ı darda koymadın, yardın denizi, sana yok yok, hazinen geniş, kudretin sonsuz, nasıl ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuda bırakmadın. Nerede zalim varsa, nerede terörist varsa, onların kökünü kazmak için mücadele eden şanlı ordumuza da yardım et, darda olmasınlar, darda kalmasınlar. Kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Kimse bozamasın ya Rabbi.

Pekala, hatırlayalım. Neyi? Hatta ben artık tahmin edebiliyorum. Ben bunu söylerken eşlik edenler de vardır. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Elimizde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Cümlemize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Biz. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Ekspertise Dino Bille.
5: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
6: Uçarsın.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Temizlik doğasında var.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
11: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim, sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şöyle güzel dakikalar, bizim saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hars Ağaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde şöyle keyifli dakikalar işte başladı ve akmaya devam edecek. Hoş geldiniz ve aşk ola.

hazır Eylül'ün de başlarındayız. Yine yazı bitirdik sayılır. Yani mevsimler biraz daha farklılık gösterse de serin rüzgarlarıyla, yağışlarıyla, bol yağışları versin inşallah Rabbim, bereketli yağmurlarını bizim topraklarımızdan esirgemesin. Serin rüzgarlarıyla geldi. Dertli biraz bir yüzü vardır biliyorsunuz. Yaş dolu gözler olabilir, ayrılıklar olabilir. Olmasın inşallah Eylül'de. Eylül'de yaşananlar farklıdır. Vedalar vardır. Ki yaprakların dökülüşü bile ağaçlardan, o ayrılık bile insana hüzün verir. Hüzünlü bir aydır Eylül. Eylül'deyiz ama ayrılıklar olmasın inşallah.

Allah şu an sesimi duyan bütün sevgili dinleyenlerimize emek verdiği her şeyin karşılığını, hayırsız sandığın her kapının ardındaki hayrı göstersin inşallah. Evet, dua ettiğiniz her gecenin sonunda şükür diyeceğiniz bir ferahlık versin ve size öyle çok gülümseme sebebi nasip etsin ki tüm acılarınızı, dertlerinizi, yükleri, evet, unutabilesiniz, sırtınızdan atabilesiniz inşallah.

rahmet eylesin. Ne güzel bir sesti. Kazım Koyuncu, Deniz'de Karartı Varı dinledik ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde İmparator'la devam edelim İbrahim Tatlıses'le. Ve çok da güzel, şöyle bir Yozgat'a da selamlarımızı ileterek, değil mi? Yani dersini almış da ediyor ezberi. Onun güzel yorumundan şöyle keyiflice bir dinleyelim. Can var, güzeldir, özeldir, başkadır yani.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 48,44, avro 56,35, gram altın 6859, çeyrek altın 11.283 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.143 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
11: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bir

0: İstikbal .com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: Kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanın.

0: bilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Titizlik doğasında var.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Bir reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

öyle güzel ki, yani hatırası yetebilecek güzel hatıralar yaşanmalı. İnsanlar bir araya geldiğinde, değil mi? Hayatınızı aldığınız, hayatınızda olan insanlarla güzellikleri yaşayabilmeliyiz ki sonrasında böyle hatıran yeter diyebilelim. Yani yetmez aslında da, ne bileyim, olası bir durum vardır. Hayat bu farklı farklı noktalara sürükleyebilir veya başka şeyler olabilir. Herkesin kendine göre farklı bir yaşayışı var. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Evet, o yüzden hatıran yeter güzel bir şarkıydı. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, şimdi de Ferdi Tayfur.

güzel. Özellikle sevgili Canbağım. Diyor ki kurtuldum deyince ah edip isyan etmemek hakkında. Ah edip isyan etmene gerek yok. Yaradan böyle diyor. Ey kulum sen bana havale et. Sen unutsan da kanadını kıranı ben unutmam. Ben unutmam. Ya çok güzel değil mi? Nasıl insanın içi rahatlıyor şöyle bir aşk olarak.

kaybettikten sonrasındaki yapılan ahlar, vahlar, tühler, vay vaylar, gerek yok onlara. Zamanında yapılması gerekeni zamanında yapacaksınız. Her şey vaktinde diye bir güzel cümlemiz vardır ya bizim. Her şey vaktinde, her şey zamanında. Geçtikten sonrasında eyvallah, eyvallah demesini bilmek lazım.

0: birleştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: TRT.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anında

0: Bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
16: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
17: Bir reklam.
18: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
19: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. 15 bin kiralık konutla ilgili başvuruların ise 14 Eylül'de alınacağını söyledi. Ankara Adliyesi bugün hareketli bir güne sahne oldu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini de ailenin kayıt dışı para iddialarına ilişkin şüpheli sıfatıyla savcının sorularını yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında derneğe yönelik 5. dalga operasyon gerçekleşti. 20 ilde 53 şüpheli için yakalama kararı verildi. Girne açıklarında batan feribottaki kayıp yolcuları arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Facianın 7. gününde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Aranan 14 kişinin evlerinde ise acılı bekleyiş sürüyor. Schengen bölgesinde uygulanan giriş çıkış sisteminde yoğun havalimanlarında biyometrik veri işlemlerine yönelik geçici esneklik sona erdi. Yolcular uçuşlardan en az 3 saat önce havalimanında olmaları konusunda uyarılıyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyon-Karahisar-Konya yolunun 7-11. Kilometreleri, Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. Kilometreleri, Gaziantep-Kilis yolunun 12-16. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bakan Kacır, KOSGEB Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi, 20 puanlık hibe finansman desteği ve KGF kefaleti verileceğini açıkladı. Yeni orta vadeli program döneminde dezenflasyon sürecinin devamıyla enflasyondaki ataletin kırılması ve tek haneli seviyelerin yeniden görülmesi amaçlanıyor. Avro bölgesinde yatırımcı güven endeksi Eylül ayında yükselişini üst üste 5. aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: seni.
1: İmkansız aşk. Aşk biraz da imkansızı sever derler. Sanırım o yüzden böyle imkansız şarkıları daha çok vardır diye düşünüyorum. Efendim, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali'ye volümümüz devam ediyor. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hars Ağaroğlu. Şu güzel şarkıdan sonra yine bir başka güzel şarkı hemen gelsin. Ve o güzel şarkı da Yıldız Tilbe'den olsun. Yıldız Tilbe sizin için "Severim Ama Güvenemem". Güvensiz sevgi oluşmaz zaten. İnşallah güvenle, sevgi, saygı, sevgi içerisinde bir sevgi.

gerçekten çok acı bir şey. Güvensizlik başladığı zaman birçok kötü şey de ardı ardına gelir. O yüzden o güvensizliğin oluşmadığı tatlı tatlı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, değil mi efendim? Her konuda, işimizde, gücümüzde, ilişkilerimizde inşallah hayat öyle akıp gitsin, ama güven vererek tabii ki.

öyle tatlı anlatmış ki bitmesi gereken bir şeyin bitiş şeklini. Diyor ki şöyle diyor sevgili Can Bağları. İnceldiği yerden değil, artık istediği yerden kopabilir. Benim savaşım bitti, bitti. Varlığı yetersiz olanın yokluğu kayıp bile değildir. Kayıp bile değildir aşkım.

tavsiyene muhteşem bir şarkıdır. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de her zaman olduğu yerde, yani en doğru yerde. Dinledik bu güzel şarkıyı ve artık mesajlarınızla sizler de dahil olun istiyorum sevgili Can Bağları. Şöyle bir yoklama alalım ya. Ne dersiniz? 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden şöyle bulunduğunuz illerin plakalarını da bir yazıp gönderin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: yatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: şimdi kapattım kalbimi bütün güller.
1: Vay vay vay vay, yine mesajlar maşallah maşallah. Bakalım hangi iller plakalarından şöyle görelim efendim. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. 23 Elazığ, Sevda Özdoğan, selam olsun Sevda Hanım, çok hızlı yazmış, ilk yazan o, çok teşekkür ediyorum. 14KK220 Mehmet Avcı, severek dinliyoruz demiş ve tüm tırcılara armağan ediyorum demiş. 45 Manisa'dan bir kardeşim yazmış. Manisa'ya selam olsun. Sadece 45 yazmış o gerçi. Selamlar 06 Ankara, ben Niyazi, tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş 06 Ankara'ma. Çok selam olsun. Türkiye'nin kalbi. Değil mi? Selam olsun.

gece gündüz yolumu bekleyenim sen olsan ve özellikle Adem Bey ve Yeliz Hanım, sizler için de tekrar bir Yıldız Tilbe daha dinlettim, arada bir yaparız biliyorsunuz biz. İkinci Yıldız Tilbe'yi de dinlemiş olduk böylelikle. Ve şimdi hemen devam edelim, yine bakalım plakalarımız hangi iller buradaymış. Merhabalar Venner ablam, ben Konya'dan Hasan. Şarkıyı çok sevdiğim eşim, oğlum ve kızıma armağan ediyorum, iyi ki varsınız demiş. Sizler de efendim. Ve sevgili eşim Dile gelsin armağan ediyorum. Ankara'dayım. İsa Güngör 06 Ankara'mıza selamlar. İzmir'den 35KK 896'dan Kerem Yıkılmaz. Eşim Nurhayat, kızlarım Yağmur ve Damla için demiş, selam olsun.

hemen şöyle bir bakalım, bakalım bakalım hangi iller burada, yoklamayı alalım. Malatya'mıza şöyle bir selamlar gönderelim. Malatya 44'ten demiş Hüsnü, iyi yayınlar. Selam olsun efendim 4+4 şehrimize, 4+4'lük şehrimize selam olsun. Hemen devam ediyorum. İzmir Buca'dan Fatma, İzmir'imize selam olsun. 35 İzmir Buca'ya sevgiler, saygılar. Artvin'de yaşayan Serkan'a gönderiyorum. Onu çok özledim, söyler misiniz demiş. Hemen söyledim bile. Sevgili Fatmacığım, sevgiler, saygılar.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamada

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Yoğun kıvamıyla Doğa Jel bulaşık makinesi deterjanı düşük sıcaklıkta bile güçlü yıkar, göz alıcı parlaklık sunar, yağları söker atar. Doğayla üstün körü değil, şıkır şıkır temizlik.
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı seveceğim.

0: Balkon.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
6: bak. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Filenin sultanları bir kez daha milyonların göğsünü kabarttı. Amilliler en iyi takım olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak altın madalya aldılar. Nefeslerin tutulduğu maçta zafer sonrası 81 ilde aynı mutluluk ve gurur yaşandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çaldı. Anaokulu ve birinci sınıflar okulla tanıştı. Bir hafta sürecek uyum haftasının ilk gününde heyecan doruktaydı. Süresiz nafaka tarihe karışıyor. Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun'daki süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmişti. Yeni yasal düzenleme meclis açılır açılmaz yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ekim ayını işaret etti. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralık konut projesinde ilk kuralların Ekim ayında çekileceğini, başvuruların 14 Eylül'de yapılacağını söyledi. Ateşkes tanımayan terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Siyonistlerin hedefi çocuklar. Saldırılar okul yolundaki baba ve kızını hayattan kopardı. Öğrencilere göz yaşartıcı gaz bombası atıldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasında sezon heyecanı yarın başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. İlk hafta maçında Sarı Kırmızılar Sporting'e konuk olacak, Fenerbahçe ise Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz sezona etkili başladı. İki gol pasıyla skor katkısı yapan Rıdvan, Fenerbahçe derbisinde ise fileleri havalandırdı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın Perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 kaybederek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.151 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.43, euro 56.35. Gram altın 6.870 lira, Brent petrolün varil fiyatı 97.73 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: otokratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 25, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 37, Trabzon 23, Erzurum 20, Şanlıurfa 33 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 Silivri, Kumburgaz yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Tem Hastal, Alibeyköy yönünde orta şeritte trafik kazası meydana geldi sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanıyor.
5: Arvento yol durumu.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertizse Dino bile.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

dinlediğimiz şarkılar da bir başka oluyor değil mi sevgili Can Bağları? Radyo 7'de devam ediyoruz Türkiye'nin alışkanlığında ve plakaları alarak yoklamayı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Mesajlarınıza bakalım 0507-977-0101'den. İzmir Buca'dan Fatma'ya selamlarımızı iletmiştik en son ve hemen bakalım. Belçika'dan sizi severek dinliyorum demiş. Hayırlı günler, sağ olun efendim. Eskişehir'deki aileme ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Özellikle oğlum Arda Miraç'a armağan ediyorum demiş. Selam olsun. Konya açık cezaevinde fırın atölyesinde çalışan mahkumlara armağan ediyorum demiş bir kardeşimiz. İyi yayınlar 23 Elazığ Sevda Özdağ, selam olsun efendim. Sizi dinlemeye bayılıyorum demiş. Şarkı benim için yayınlayabilir. Tabii ki, sadece bu şarkı mı Sevdacığım, ne demek? Bütün şarkılar senin için.

0: vazgeçmedim.
1: Bu da ayrı bir güzel olmuştu değil mi? Öykü Gürman ve Resul Dindar sizlerleydi. Sarıl bana ve devam edelim biz bakalım yoklamayı almaya. Aslan Ozan Almanya'dan, Freiburg'dan 3455. Öyle herhalde oranın plakası da. Peki öğrenmiş oldum bak bunu da. Teşekkür ederim. 45 Akhisar'dan Mustafa Kındır. Şarkı Radyo 7 ailesine gelsin, saygılar. Selam olsun efendim. İyi yayınlar, ben arım. Elazığ Keban'dan Abdullah ben demiş ve canım eşim Ayşem'e ve kızlarıma istiyorum demiş özellikle. Selamlar ablam, Samsun Bafra 5 hat dolmuş durağından Fatih. Fatih kardeşim nerelerdesin, selam olsun. 55 Samsun'umuza selam olsun o zaman ve 5 hat durağındaki bütün kaptan şoförlerimize ve yolcularına da hayırlı yolculuk.

Ve şu son günlerde çok sevilenlerden biriyle hemen devam edelim. Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Yanlış yerde elinizden gelenin en iyisini yapsanız bile yeterli olmaz. Ama doğru yerde sadece varlığınız bile, evet, kutlanır, bayram olur. Öyle bilinir.

sestir. Atilla Kaya, sevenlerine özellikle armağanım olsun. Bakalım efendim, yoklamayı almaya devam edelim. Merhaba Venhar Hanımcığım demiş 34. Aynur Zekeriya Demir, sıradaki eser bize ve size gelsin demiş. İstanbul'umuzdan selam olsun tekrar. 43 Kütahya'dan Emel, eşim Hamza için demiş. Sıradaki eseri yayınlar mısınız? Tabii ki büyük bir keyifle. Kütahya'mıza selam olsun. Ankara'dan selamlar. Venhar Hanım nasılsınız demiş. Sizi severek takip ediyor ve dinliyoruz demiş. Sevgilim karım Sinem için şarkı istiyorum demiş Sezen Aksu. Çok güzel bir şarkısı. Kiraz Mevsimi.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bakan Kacır, KOSGEB Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi, 20 puanlık hibe finansman desteği ve KGF kefaleti verileceğini açıkladı. Yeni orta vadeli program döneminde dezenflasyon sürecinin devamıyla enflasyondaki ataletin kırılması ve tek haneli seviyelerin yeniden görülmesi amaçlanıyor. Avro bölgesinde yatırımcı güven endeksi Eylül ayında yükselişini üst üste 5. aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
8: Sen neymişsin Shopperfly? Bye, bye, bye.
9: Bir reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bu türkü çok özel bir türküdür. Ve Alena'ya da yakışmış değil mi? Ne dersiniz? Güzel okuyor. Efendim hadi bakalım devam edelim. 0507-977-0101'den gelen ve tabii ki yoklamayı aldığımız güzel mesajlarınızla devam ediyorum. İyi yayınlar. 43 Kütahya'nın Şehitler Diyarı Dumlupınar'dan selamlar. Mustafa Bakmaz 64AAR860 arabam ile demiş. Uşak tarafına gidiyorum ve Bakmaz ailesine, bana süt nesil müşterilerine gelsin, iyi yayınlar demiş. İyi adamlar yalnızken iyi kadınlar kötü adamların balkonda gökyüzü izliyor. Hayat bu yani, iyi.

yaranadın ama. Ve devam edelim güzel mesajlarınızla. Bakalım. Selamlar abla, Bolu'dan Mehmet ben. Sizi severek dinliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Mehmet kardeşim, duyuyor musun bak? Şimdi heyecandan duymazmış. Parçalarınız demiş, hislere tercüman oluyor. Ve önce size, sonra Yavuz abiye ve tüm Gento ailesine gelsin selamlar. Çokça selam olsun. Sevgiler, saygılar. 07 Arzu herkes için demiş, Antalya'mıza selam olsun. 33 merhabalar, Mersin'imize selamlar. Ben Aramcığım demiş, Tarsus'tan Tuğba ben. Sezen Aksu, kiraz mevsimini dinlettim, inşallah duymuşsundur. Ve İstanbul'dan boncuk gözlüsüne armağan ediyor bir kardeşimiz.

Nazlı Silbe yapmış bu şarkıda yine, değil mi? Ne güzel bir cümledir. Efendim son mesajlara hemen bakalım. Ömrüye 06-09 Aydın'dan selamlar iletiyor. Selam olsun Aydın'ımıza. 44 dinlemede her daim Radyo 7 güzel yol arkadaşım demiş. Uygulamadan açıyorum, sabah gece yatana kadar dinlerim. Ve eser Radyo 7 dostlarına gelsin. Nurgül Karataş çok selam olsun. Ve uzunca bir mesaj var. Akşehir'den Funda Kaptan, şu an Adana'dan İzmir'e uzanan uzun bir yolun direksiyonundayım demiş. Yollar uzun ama bazı yollar kilometreyle değil, insanın yüreğinde taşıdığı yükle ölçülür demiş. Hey maşallah, ne güzel ya ifade etmiş. Çok selam olsun efendim. Yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Kentin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Banyo mutfakta her bulaşıkta tek yanınızda doğar.
9: Temizlik doğasında var.
10: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Japan Dilekno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: aldatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: bir köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya geldin, hoş geldin.
1: Bazı şeyleri çözmeye uğraştıkça daha çok dolaşıyoruz sanki. Bir de kalp var işin içinde. Ona söz geçirmek ne yazık ki mümkün değil. Şimdi direksiyon başında olanlara, işinin başında olanlara, evinde dinleyenlere şimdi keserimizi armağan edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

0: Barış masalı dedik ama her masalın bir baharı mutlaka vardır. Bazen insanın hayatında da uzun bir kış oluyor, öyle değil mi? Sabrediyorsunuz, bekliyorsunuz, sonra hiç beklemediğiniz bir anda yüzünüz gülüyor. Belki sizin baharınız da yakındır. Sabırlı olun.
1: Ömründe bir kere yandı kalbim, son nefesini vermekte.
2: Burası Radyo 7.

0: Kral demek kolay da insanın yanında kalacak doğru kişi bulması çok zor. Bir de bazı ayrılıklar var, ne yazık ki bilmeden oluyor. Bir cümle, bir yanlış anlaşılma ya da bir sessizlik. Eğer hala söyleyecek bir sözünüz varsa inanın bana çok geç olmadan söyleyin.
1: Burası Radyo 7.

sevda bazen insanı iyileştiriyor, bazen de yara bırakıyor. Ama ne olursa olsun hiçbir aşk sizin kendinize olan saygınızdan daha değerli değil. Kalbinizi kıran ne varsa biraz geride bırakın. Bu gece kendinize çok ama çok iyi davranın, olur mu?

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Konya yolunun 7-11. kilometreleri, Ulukışla Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri, Gaziantep-Kilis yolunun 12-16. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Bazı geceleri insanın tek ihtiyacı güzel bir şarkı ve o güzel şarkılarda her daim Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şu an beni dinleyen herkesin hikayesi bambaşka, buna inanın. Ama duygularımız birbirine o kadar benziyor. İşte en güzel şarkılardan bir tanesi daha sizlerle buluşuyor. Sezen Aksu bizlerle.

Ellere bakarsak biz çok bakarız. Öyle değil mi? Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Gurbetçi olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize bu güzel eseri armağan edelim.

Kara gecelerin de sabahı var güzel insanlar. Evet, bunu özellikle bugün çok yorulanlara söylemek istiyorum. Eve yeni girenlere, gece mesaisine başlayanlara, hatta çocuklarının başında koşturan annelere. Bugün ne yaşadıysanız yaşayın, yarına biraz umut bırakın.

Bazen insan yanı başındaki birine bile ulaşamıyor. Ayrılık acıtıyor, doğrudur. Ama insan her acının içinden biraz daha kendini tanıyarak çıkıyor. Ne demek istediğimi yaşayanlar çok iyi anlıyor. Bugün canınız yandıysa yarın aynı yerde kalmayın. Hayatın size yeniden gülümsemesine mutlaka izin verin.

Yanınızda olanın kıymetini bilin. Çünkü bazı insanlar gidince değil de hayatımızdayken değerini anlamamız gerekiyor. İş işten geçmeden sevdiklerinizi çok ama çok sevin.

Sağlık çalışanları Allah kolaylıklar versin. 112 çalışanları bu güzel esirde sizlere armağan edelim. Burası neresi? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Ve bendeniz Murat Çetin bu güzel akşamda sizlere en güzel şarkılarla eşlik etmeye devam ediyorum.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan.
1: İçinde yangınları olan herkese Rabbim ferahlık versin, huzur versin. Acılarla yaşamak, acılarla mücadele etmek kolay değil.

Kalp kalbe karşı derler ya, bazen gerçekten de oluyor. Hiç konuşmadan birbirini anlayan insanlar var. Şu an sevdiğinin yanında oturup bu radyoyu dinleyenlere de, uzakta olanlara da selam olsun. Mesafe varsa bile gönül yakın oluyor her daim.

0: Da uzun yollarda seyir halinde olup bizleri dinleyen yolcularımız da var. Onlara şimdiki eserimizi armağan edelim. Şöyle radyonuzun sesini açın, hafif böyle camı da açın. Çok güzel gelecektir.
1: Burası Radyo 7.

0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

Damla Yaş bazen koca bir hikayeyi anlatıyor. Kimse görmeden ağlayanlar var. Sonra sabah kalkıp hayatına devam edenler de var. Eğer siz de onlardan biriyseniz bilin ki yalnız değilsiniz bu hayatta. Güçlü olmak hiç ağlamamak değil. Ağladıktan sonra yeniden ayağa kalkabilmek. Rabbim o gücü her birinize nasip eylesin inşallah.

Hayatın garip tarafı nedir biliyor musunuz? Bir yerde ömür boyu dersiniz, başka bir yerde gidiyorum. İnsan değişiyor, hayat değişiyor ama güzel hatıralar her daim kalıyor. O yüzden yaşadığınız güzel şeylere hiçbir zaman kızmayın. Onlar da sizin hikayeniz.

Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Birazdan Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Ezi'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Bugün birinci sınıfların okula başlamasıyla birlikte resmen sonbaharı başlattık diyebiliriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Böyle yoğun bir hafta başladı İstanbul'da ve tüm Türkiye'de. Yeni bir döneme geçiyoruz. Yazın sonunda, sonbaharda da hafta içi her gece Radyo 7'de buluşuyoruz.

0: kimisin.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Hafta sonunuz nasıl geçti? Gününüz bu saate kadar nasıl geçiyor? Ben sorduğumda samimi içten bir cevap verebilirsiniz. İyi değilim de diyebilirsiniz. Ben halden anlarım ama herkese iyi değilim denmez, biliyor musunuz? Sadece bizi tanıyan, anlayan yakın çevremiz yok ki hal hatır soran. İçinizden gelir iyi değilim bugün dersiniz. En vasat insan bile size nasihat etmeye kalkar. Bu canınızı daha fazla sıkar. Onu da dinlemek zorunda kalırsınız, ona da katlanmak zorunda kalırsınız. Öyle herkese iyi değilim denilmez bu hayatta. Bunu ben de çok geç olsa da öğrenmiş bulunmaktayım değerli dinleyicilerim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Gedik'i, yeni yeni alışkanlık edinenler var, bizi yeni keşfedenler, ara ara dinleyenler, yeni yeni dinlemeye başlayanlar var. Onlar için hatırlatmakta yarar görüyorum. 0507-977-0101. Yavaş söyleyeyim bir kez daha. 0507-977-0101. Bunu telefonunuza lütfen kaydedin. Bu gecede mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Adınızı ve şehrinizi yazmayı aman sakın unutmayın, olur mu?

0: gece.
1: Hayatı tecrübe ede ede pek çok şeyi öğreniyoruz. Çaresizliği öğreniyoruz. Bazen umutsuzluğu da öğreniyoruz. Herhangi bir konu hakkında umut etmemeyi de öğreniyoruz, öyle değil mi? Neşeli oluruz, neşemizle bir takım şeyleri değiştirmeye çalışırız. İşe yaramayınca neşeli olmamayı öğreniyoruz. Konuşmalarımızla, sözcüklerle bazı şeyleri ifade etmeyi, değiştirmeyi umuyoruz. Bir bakıyoruz, bu da işe yaramıyor. Susmayı öğreniyoruz. Pek çok sessiz insana bakın, zamanında çok fazla konuşmuştur. Düşüncelerini, kendi içindekileri uzun uzun cümlelerle ifade etmiştir. İşe yaramadığını görünce sessizliği tercih etmiştir.

İyi insanlar kalplerinde çok büyük erdemler yetiştirirler. İyi bir insanın bir diğeriyle samimi olması, o insana daha az saygı duyulmasına neden olmamalı, öyle değil mi? Ben seninle samimiyim, bana az saygı duy diye değil. Birinin bir diğerinin derdini dinlemesi, onu dert babası yapmamalı. Hep tek taraflı biri diğerine derdini anlatmamalı, öyle değil mi? Birinin diğerine maddi olarak destek olması, artık bunu görev edineceği anlamına gelmemeli. Hep ondan

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp mesajlarınıza yer veriyorum. Amasya'dan Ayşe, yalnızım, sizi dinliyorum, sizi çok seviyorum. Sıradaki parçayı çok sevdiğim Erol Ulusoy'a armağan ediyorum diyor. Yalnızlığınıza bir yoldaş, arkadaş olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle, merak etmeyin. Ankara Eryaman'dan Ego şoförü Serdar. Şimdi Ankara dışında ego nedir bilmezler söyleyeyim. Belediye otobüsü şoförüsünüz. Özel halk otobüsü şoförü. Sıradaki şarkı Hatunum Seda'ya armağan olsun. Sizi severek dinliyorum. Size de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Manavgat'tan yazıyor dinleyicimiz. Oğlum Mehmet'le Alanya'da bulunan Zeynep kızıma bir şarkı armağan ediyorum. Anneleri Gülbahar onları çok seviyor demiş. Evlat sevilmez mi? Tüm evlatlara ve annelere armağan edelim bu şarkıyı.

Bana sorarsanız hayattaki en büyük kazanımlardan biri, tartıştığınızda, kavga ettiğinizde, anlaşamadığınızda bile hayatı hemen normale döndürebilmek. O insanla yine kaldığınız yerden hiçbir şey olmamış gibi devam edebilmek. Sevmek böyle bir şey olsa gerek. Aşk böyle bir şey olsa gerek, değil mi? Aşk bir savaş olmamalı, bir yarış olmamalı. Diğerinin üzerinden kendi egonu beslemek olmamalı. Kim daha hatalı diye bir muhasebe olmamalı aşk. Her ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, virgül değil noktayı koyup hiçbir şey olmamış gibi devam edebilmeli.

Balıkesir Balya'dan Mustafa'nın mesajıyla devam edelim. Biricik eşim Hanife, canım oğlum Mehmet, canım kızım Hande için ve Güven ailesi için istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Ankara'dan selamlar abi. Ekin Uzunlar'dan bir eser istiyorum ki az önce dinlettik. Eşim Dursun, arkadaşlarımız Serdar ve Özgür için gelsin diyor. Denizli'den Nedim Kemahlı. Servis şoförüyüm. Sıradaki şarkıyı beni tanıyan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler Kaan Bey demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi diğer servis şoförlerine de tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Ve yol boyunca Radyo 7'yi tüm misafirlerinize dinletmeyi de unutmayın, olur mu?

Hani diyorlar ya, sakin bir zihne bütün dünya teslim olur diye. Peki zihnimizi harekete geçiren, karıştıran, bizi geren ne? Diğer insanların fikirleri, bakışları. İnsanların bizi yargılaması, yadırgaması, eleştirmesi. Peki bizim için neden bu kadar sarsıcı oluyor? Bence şundan. Bize karşı söylenen sözler eğer bizde bir karşılık buluyorsa o yüzden öfkeleniyoruz, farkında mısınız? Yoksa her biri havada kalıyorsa, bizde bir karşılığı yoksa ne diye sinirlenelim ki? Bizi öfkelendiren o sözlerin biraz da gerçek olması. Yine

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesver devam ediyor. Yaz gecelerinin olduğu gibi sonbahar gecelerinin de vazgeçilmez programı olmaya kararlıyız. Sizlerin sevgisiyle, ilgisiyle. Mesajlarınızla devam edelim. Bartın'dan Kemal Kaan abi, iyi yayınlar. İyi ki geldin vallahi. Dört arkadaş oturuyoruz, sendeyiz. Bize de güzel bir şarkı çalar mısın? Seni çok seviyoruz demişler. Ben de sizi çok seviyorum. Siz de iyi ki varsınız. Kaan Bey İzmir'den Şebnem, şu an gelen parça bana ve sevdiklerime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Şanlıurfa'dan Emine, kız kardeşimle balkonda kahve içerken dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı kız kardeşim Merve'ye armağan ediyorum. Sizi çok severek dinliyorum demiş. İnanın biz de sizi çok severek yayın yapıyoruz. Trabzon'dan Alparslan, canım eşim Necdem ve üniversiteye başlayacak olan kızım Yaren, oğlum Eren için sıradaki parça gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Çok keyifli, güzel bir maçtı. Selam olsun.

Bana sorarsanız Türkçe dahil hiçbir dil yazıldığı gibi okunmaz. Mesela dilimizde vaktim yok diye yazılır, gönlüm yok diye okunur. Çünkü seven sevdiğine her zaman bir vakit bulabilir, öyle değil mi? Kimse söylediği kadar meşgul değildir. Kimse anlattığı kadar moralsiz de değildir, keyifsiz de değildir. Sadece sizden daha fazla önemsedikleri vardır.

Malatya'dan selamlar diyor dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Sıradaki şarkıyı Adıyaman'da bulunan Ömer İsmail Pekdemir ve görev arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Hüsnü Şahin Pekdemir. Biz de vazife başında olan tüm dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. İskenderun'dan Mehmet Acar sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Radyo 7 sunucusu Kaan abime armağan ediyorum diyor. Beni çok seviyor kardeşimiz Mehmet Acar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Hatay'a selamlarımı gönderiyorum. İzmit'ten Eda eşim Cihangir'e bir şarkı armağan ediyorum. Şu an arabada heyecanla bekliyoruz diyor. Sivas'tan Fatma Çiçek sıradaki şarkıyı çok sevdiğim kızım Canan'a armağan ediyorum diyor. Antalya'dan Murat, biricik karım özleme Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Siz de öyle. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimiz için Müslüm Gürses'ten bu güzel şarkıyı çalıyorum. Sevdiğim sensin. Şimdi Kaan'la geceye ses verdi. Şimdi radyolarınızda.

Hepimiz hayat boyunca mutluluğun, huzurun peşindeyiz, öyle değil mi? Kimse buna itiraz etmez herhalde. Ve bugüne kadar binlerce yıldır mutluluğun tarifi yapılmış, mutluluk nasıl tarif edilse tam manasıyla hedefe ulaşır diye düşünülmüş. Son günlerde hoşuma giden bir mutluluk tarifi: mutluluk, kendi içimizde doymak istemek nedir bilmeyen o egomuzu dizginleyebilmek, değil mi? Onun üstesinden gelebilmek, onun canını okuyabilmek, mutluluk bu bence.

Denizli'den Güllü, felsefem az konuşup çok dinlemek yazmış mesajında. Sıradaki şarkı benden herkese gelsin. Ben de şunu ekleyeyim. Sürekli konuşursak bildiklerimizi tekrar ederiz ama dinlersek yeni bir şeyler öğrenebiliriz, öyle değil mi? Şanlıurfa'dan Ali, bazen bir şeye son vermek için istemediğin bir şeyi yapman gerekir demiş. Hayırlı yayınlar diye eklemiş, teşekkür ediyoruz. Ordu Kumru'dan dinliyorum, sıradaki şarkıyı Biricik oğlum Talha'ya armağan ediyorum diyor. Mersin'den Fatih, canım eşim Merve'ye armağan ediyorum, tüm parçaları onu çok seviyorum diyor. İzmir'den Emine, sıradaki şarkı Canımın İçi Mehmet Arif Topçu'ya gelsin diyor. Ankara Pursaklar'dan Sami, sıradaki eser Yerikoğlu ailesine ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin diyor, teşekkür ediyoruz. Van'dan Esra, balkonda Yunus'la eşimle dinliyoruz, onun için güzel bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum. Siz olun.

Geçen gün bu konuda konuşmuştuk biliyorsunuz. Tam tersini yapmak lazım hayatta. Bırakmak lazım. Gitmek istiyor musun? Buyur kardeşim, yollar senin. Yolun açık olsun. Hatta eşlik edeyim kapıya kadar. Bırakmak mı istiyorsun? Bırak. Beni artık sevmiyor musun? Hay hay. Nasıl arzu edersen. İşte o zaman gerçekten bizi seven, bize değer veren insanlar yanımızda kalacak. Yoksa ne yapacağız? Yalvaracak mıyız gitme etme diye? Peki bizim onurumuz, gururumuz ne olacak?

Bursa İnegöl'deyiz. Davut eşiyle birlikte bizi balkonda dinliyormuş. Sıradaki şarkı Canım Eşime Gelsin diyor memnuniyetle. Artık balkonlardaki son günler mi, son haftalar mı, ne diyebiliriz bilmiyorum. Ben Medine. Tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ben Mustafa Dertli gece vardiyasına giden emekçi kardeşlerime ve Ankara Servisçiler Camiası'nın beyefendisi 06C6803 plakalı aracın şoförü Fatih abime armağan ediyorum. Çaylar demlensin, yağmurlar yağsın, bu sonbahar hepimize iyi gelsin. Mustafa, harika bir dilek göndermişsin bize. Tüm servisçilerimize, tüm kaptanlarımıza armağan edelim bu harika düeti. Bizden size gelsin.

0: yetmiyor artık.
1: Sizin de çevrenizde vardır bazı insanlar. Ağzı çok iyi laf yapar. Laf cambazı derler değil mi? Böyle hemen ikna etmeye çalışır. Çok konuşarak kıvrak zekasıyla bir şeyler elde etmeye çalışır. Herhangi bir konuda bu konunun yarısı kadar bilmediği halde iki katı konuşur. Tabii karşısındaki insan da iyi niyetliyse, hayatında bu tür insanları tecrübe etmemişse bundan çok büyük maddi manevi zarar görür, öyle değil mi? Hele en tehlikelisi bir insanı seviyormuş gibi yapıp onun bütün dünyasını, yaşama sevincini elinden almasıdır.

0: gerek.
1: Çevremizdeki insanlar var ya, çevremizdeki insanlar, eğer onları bir de biz seçmediysek, mecburen birlikte yaşamak zorunda kaldıklarımız, onlarla cebelleşeceğiz, mücadele edeceğiz diye bir bakmışsınız, her güzel huyunuz değişmiş, sizi aşağı çekmişler. Oysaki derler, görüştüğünüz 5 insanın ortalaması sizsiniz diye. Neden bizi aşağı çeken insanlara katlanmak, tahammül etmek zorundayız ki? Bizi yüceltecek dostlarımız varken.

Bilmiyorum farkında mıyız? Hayattaki en zor şey insan ilişkileri değil mi? Hep de bunun üzerine konuşuyoruz programlarda. Bence önemli bir konu. Çünkü gün boyunca insanlarla aramızdaki iletişim, onların bize davranış şekli, hayatımızın akışını çok fazla değiştiriyor. Malatya'dan Hakan hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı yalnızlığını yaşayan herkese gelsin benim gibi. Hakan, burada bir kardeşin, arkadaşın var, sakın unutma. Siz yalnız hissetmeyin diye bu programları hazırlıyoruz. Elazığ'dan Metin, hayırlı yayınlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum, iyiyim, siz nasılsınız? Ben de servisteyim, işe gitmekteyim. Sıradaki parçayı servis şoförümüz Yaşlı Kurt'a, Ceryancı Muhammed'e armağan ediyorum demiş. Çok neşeli bir dinleyicimiz. Biz yoldayız, Almanya'ya geri dönüyoruz. Sıradaki şarkı bütün gurbetçilere ve şu an yolculuk yapan herkese gelsin. Güzel Türkiye'm, seneye görüşürüz. İçiniz ne kadar buruktur ama geldiğiniz için de mutlusunuz değil mi? Bulgaristan'da dinliyorlarmış bizi. Nur Hayat, yolunuz açık olsun. Kazasız, belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar. Bu vesileyle hem size hem de yurt dışında bize kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan ederim bu harika şarkıyı.

0: hayat.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece sizlerden gelen mesajlara da yer veriyoruz süremiz el verdiğince. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. WhatsApp'tan bize ulaşabiliyorsunuz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebiliyorsunuz. Numaramızı da sık sık hatırlatıyoruz. Malatya'dan Yücel, sıradaki çalışmayı güzel ve özel insanlara armağan ediyorum demiş. Allah onların sayısını arttırsın diyelim. Düzce'den Serpil Fındık'ta köy evindeyiz. Sıradaki parçayı oğlum Ahmet, Batuhan, gelin kızım Zübeyde, torunlarım Yusra ve Alparslan'a armağan ediyorum. Tam fındık zamanı değil mi? Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ankara'dan Elif, sizi eşimle severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Alper'e armağan ediyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz. Ömriye Aydın'dan tüm gurbetçilere armağan ediyorum diyor. Denizli Pamukkale'den Serdar Karataş, biricik hayat arkadaşım Şengül Karataş'a ve evlatlarımıza armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Orhan Gencebay'la devam ediyoruz. Kaz mezarcı, derin kaz.
2: Kaz mezarcı, kaz mezarcı, aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü, aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.
3: Burası Radyo 7.

yıllardır harabeden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeci. Mezarının başında vefasız diyeci, kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeci.

dolaşır. Muhasebe tutarla ne yaptım, zarar mı ettim, kar mı ettim? Pişmanlıklar vardır çoğumuzun hayatında. Bunlar bizi ileriye dönük destekliyorsa ne âlâ. Derler ki geriye dönüp başlangıcı değiştiremeyiz ama olduğumuz yerden başlayıp sonunu değiştirebiliriz bu hikayenin. O yüzden çok da takılmamak lazım. Geçmişten ders alıp geleceği şekillendirmek bugün yapabileceğimiz en doğru.

Konya'dan Salih Ergün bizi severek dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı da ailesine armağan ediyormuş. Teşekkür ediyoruz. Gambi, sizi çok severek dinliyorum. Sıradaki şarkı Eşime Gelsin. Her şeyden çok seviyorum güzel ailemi. Benim adım Nazar, kocamın adı Ümit demiş. Mutluluklar diliyoruz. Sevil gönderiyor. Ankara sensiz bomboş. Bakalım mesaj kime gitti. Gambi, nasılsınız? Samsun'dan Muharrem. Şu an 6 yaşında oğlum Buray'la birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize ve Samsun Spor taraftarımıza armağan eder misiniz? Kolay gelsin demiş. Memnuniyetle. Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Sıradaki şarkıyı anneme armağan ediyorum diyor. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Konya'dan Aşır, sıradaki parça aileme gelsin diyor. Kayseri'den selamlar. Sıradaki şarkı Zeliha ablama gelsin. Onu çok seviyoruz, keyifle dinliyoruz diyor. Yaren Can gönderdiği mesajda. Dön.

Ankara'dan Banu'nun bugün doğum günüymüş. Benim için de güzel bir parça gönderir misiniz? Bana ve hayatımın anlamı eşime gelsin demiş memnuniyetle. Banu ve eşi için çalacağız. Çok da güzel bir aşk şarkısı denk geldi. Doğum gününü kutluyoruz Banu. Van'dan Ebru hep sizi dinliyorum. Rica etsem bütün parçaları sevdiğim Emrah'a armağan eder misiniz? Belki de sizi dinliyordur demiş. Neden olmasın, öyle değil mi? Radyo 7 ailesine selamlar. Afyon Şuhut'ta 3 traktör patates sökümü yapıyoruz. Sizler burada, bizler çalışan tüm çiftçilerimiz selam olsun demiş. Fotoğraf da göndermiş. Afyon patatesi biliyorsunuz meşhurdur. Çok kalitelidir, güzeldir, kızartmalıktır. Gel vatandaş. Kahramanmaraş'tan Ömer Faruk Üniversite'ye başlayacak olan abim Bekir Ali'ye armağan ediyorum diyor. Bekir Ali, tebrik ediyoruz.

Ne güzel böyle bir aşkı ömrü boyunca muhafaza edebilenlere, değil mi? O da önemli bir şey, bunu beslemek. Her türlü bencillikten arındırmak, her türlü anlaşmazlıktan arındırmak, bu da büyük bir beceri ister. Yoldaki parçayı ömrünü ömrüme adayan yanıma armağan ediyorum diyor Tahir gönderdiği mesajda. İyi ki doğdun sevdiğim, kalbin gibi ömrün geçsin diyor Çanakkale'den herkese selamlar. Belki hayat bizi bir gün yeniden aynı yerde buluşturur demiş Onur. Hayırlısı olsun be kardeşim, ne yapalım. Eyüp Sultanlı'dan Muhammed Ali sevgiler selamlar. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Bu güzel parçayı sana da armağan ediyoruz.

Denizli Tamas, Güven Olukçuluk'tan Emin Gök'ten saygılar, selamlar. Bu şarkı kalbi kırık olup da hala umudunu kaybetmeyen tüm dinleyenlerinize gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki şarkıyı Meray'ıma armağan ediyorum diyor. Kutluyoruz doğum gününüzü. Ankara'dan Ali Özcan, göz değil gönül dostu oldunuz, iyi ki varsınız. Gönlüme diktiği fidan koca bir çınara dönen ve hasretim olan sevgi fidana hediye etmek istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözlerinizden dolayı. Konya Akşehir'den Kazım Ay bir parça istiyor. Canım, canımdan çok sevdiğim Sibel'ime gelsin, 20 yıl sonra kavuştuk, çalarsanız sevinirim demiş. Allah hayırlısıyla ayırmasın diyelim. Bu güzel şarkıyı size anlatayım.

Sonuçta özrümüz en az kabahatimiz kadar büyük olmalı. Kabahati yüksek sesle işleyip özrü fısıldamak olmaz değil mi? Karşımızdaki insanın bunu isteme hakkı var. 23.56 olmuş saatimiz. Bu da demek oluyor ki bugün programımız burada sona eriyor. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık. Mini mini birler bu hafta başladı. Çalışkan ikiler önümüzdeki hafta başlayacak. İstanbul'da garip bir trafik durumu var. Birden sokaklar boşalıyor, birden canlanıyor. Ben de tam anlayamadım. Herhalde zamanla düzene oturacak. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine aynı frekansla buluşmak üzere.

Pekala, bugün de gölge saati başladı. Vatana millete hayırlı olsun. Talha, Bora, Öge ben. Evet, gölge saati. Şu dinlemeye başladığımız şarkı hoş geldin diyecek. Benim size hediyem olsun. Hoş geldiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve de tesir etsin. Diyeceksin ki yahu tesir edecek, ne anlatıyorsun? Ya bir şey çıkar be. Kalbini aç. İşine yarayacak bir cümle, bir paragraf bulunur. Pekala, merhaba hepinize.

Beni dinleyenler, şu an beni dinleyenlerden yurt içinde yurt dışında 1980 yılından sonra doğanlar bile bu acı gerçeği bence kabul edip bana kızmayacaklar. Sevgili dostlar, 1980 öncesinde doğan bizler, ben hep diyorum Allah'ın sevgili kullarıyız. Çünkü hayatımız şimdiki gibi değildi. Ya oynarken, bisiklete binerken, okuldan sonra akşama kadar hep farklıydı çocukluğumuz. Ekran karşısında zaman öldürmezdik biz. Dolu dolu yaşadık çocukluğumuzu. Ne bileyim, internet arkadaşlarıyla değil, gerçek mahalle arkadaşlarıyla oynadık biz. Susadığımız zaman öyle şişelenmiş suları değil, musluk suyunu içtik ağzımızda yayıp. Aynı bardağı paylaşırdık. Öyle kolay kolay da hastalanmazdık. Yediklerimiz organikti. Şimdi böyle organik pazardan alıyor ya millet. Bizim her yanımız organikti. Ailemiz belki zengin değildi. Bize mal mülk değil, sevgi verdiler. Tat alırdık hayattan. Cep telefonlarımız, DVD'lerimiz, oyun istasyonumuz vesaire, kişisel bilgisayarlar, internet yoktu ama bizim kendimize has mahalle oyunlarımız vardı. Mahalle maçlarımız vardı. Arkadaşımızın evine davet olmadan istediğimizde ziyaret eder, onlarla birlikte eğlenerek yemek yerdik. Şimdiki çocukların dünyasından çok farklı olarak akrabalarla iç içe yaşar, aramızda sıkı bağlar olurdu. Fotoğraflar siyah beyazdı ama anılarımız renkliydi be. Biz kendine has, anlayışlı bir nesiliz. Hatta belki acı gerçek, ebeveynlerinin ne söylediğini dinleyen son nesiliz.

zamanın birinde demiştim ki, duruşu olan adamın düşmanı eksik olmaz. Öyledir. Sen eğer çevrende bir etki meydana getiriyorsan, bir etkin varsa insanlar üzerinde, mutlaka düşman kazanacaksın. Buna hazır ol. Acı bir gerçek söyleyeyim. Çok ve herkes tarafından sevilmek için sıradan biri olman gerek. Sıradanlığı kırdığında düşmanın oluyor.

İnsanın evinden iki misafir mutlaka geçer. Kim olursan ol, nerede olursan ol. Bir, musibetler. İki, nimetler. Bu misafirlerin yatıya kalması veya çok kısa kalıp geldiği gibi gitmesi, evet, ev sahibine bağlıdır. Ve insanlar ister ki nimet yatıya kalsın, musibetler çeksin gitsin. İşte burada yapman gereken şu: nimetler kalsın istiyorsan şükret ve musibetler gitsin istiyorsan sabret. Mesele budur.

Pekala, programımızın bu dakikasında size, bize ait çok duru ama çok şey anlatan bir şey söyleyeyim. Derler ki bu topraklarda kolay kıymetin düşmanıdır. Öyledir. Bir şey ne kadar kolaysa kıymeti de o oranda düşer. Sen artık bunu neye istiyorsan oraya bağla.

Malum doz önemlidir tedavide. Kafana göre herhangi bir ilacı ben daha az alacağım veya daha çok alacağım diyemezsin. Dersen şifa yerine başına bela alırsın. Aynı böyle işte, bunun ne kadar önemli olduğunu bilen biri sormuş, demiş ki en etkili ilaç nedir? O da demiş ki tüm ilaçlardan öte ilgi ve sevgi. Peki demişler, eğer bu ilaç işe yaramazsa ne yapalım? Ne demiş? İşte o zaman dozu artırın. Belki dozunu böyle biraz artırmakta zarar yoksa bir ilacın, o da sevgi ve ilginin ilacıdır. Gel.

3 mesele var. Bela, düşman, bir de bunlardan tamamen farklı hayatın en güzel şeyi huzur. Ve evet, çok mesele vardır bela ve düşman çeker. Çok mesele vardır huzur getirebilir, ama en belirgin olanları şudur. Başına bela gelsin istiyorsan kötü birini dost edin. Eğer durup dururken düşman çekmek istiyorsan, düşman gelsin istiyorsan yanına, zihniyeti bozuk akrabayla görüşmeye devam et. Ve evet, şu düşünce de sana mutlaka huzur getirecek. Boş ver. Yanlış insanla olacağıma yalnız olayım. Yanlış yerde olacağıma yalnız olayım. Huzur istiyorsan bu. Diyoruz.

Hangi yol olursa olsun abi, yürüyeceksek doğrulukla, dürüstlükle yürüyelim. Eğer öyle yürüyorsan, gittin bir yere, dönebilirsin bir gün gerektiğinde. Ama eğer sen yürüdüğün yolu yalanlarla yürüyorsan, gittiğin bir yere, vardığın bir yere yalanla varıyorsan, onun daha geri dönüşü olmaz.

Ya belki bazıları abarttığımı düşünebilir. Ama hayır ya. Neşet Baba be. Bu nasıl bağlama çalmak? Bu nasıl söylemek? Nasıl bak o türkünün ruhuna uygun? Yani oyun havasında sesini ayrı kullanıyor. Aksak ritim eserlerde ayrı. Yoruma bak ya, başkaydı ya. Bak vallahi başkaydı ya. Allah rahmet etsin. Güzel adamdı. Türkülerini dinliyorsun bilmem kaç yıl önce yapmış. Hala dinliyorsun, hala tat alıyorsun. Öyle. Kaliteli olursan işin de kaliteli olur. Ve kaliteli iş kalıcı olur. Devre yenilmez. Devrana yenilmez.

yaz beni. Pekala, kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Böyle gölgelenmeye devam edelim. Not ediyor musun şoför kardeş? Bu kez böyle tırının arkasına, kamyonun arkasına havalı bir şey yazalım. Haddini bilmez gülüşlerim vardır benim. Dosta keyif, düşmana sıkıntı verir.

Facebook sayfama gelen çok güzel mesajlar var. Bazılarını hemen paylaşayım. Yusuf diyor ki yaklaşık 120 kilometre araçla yolculuğumuz var. Seni dinliyoruz, beğeniyoruz. En çok da arada sunduğun adam gibi sözleri. İnsanın kendini muhasebeye çekmesine vesile oluyor demiş. Eyvallah. İsveç'ten Bekir Erdal, saygılar, restoranda dinliyorum. Her gün öğle akşam Radyo 7'deyim demiş. Eyvallah, selam olsun. Balıkesir'den Bakican, İzmir'den Erzurum Hasan Kareli Dadaşlara selam demiş. Yalçın Kaya, benim anam da aşk alalı. Diyor ki Emir, şimdiye kadar hep senin gölgene sığındık, hakkın helal et, biz senden razıyız, Rabbim de razı olsun demiş. Eyvallah.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

gel sen de ben de kim varsa şu belaya düçar olan, aynen hikmet ehlinin dediği gibi, gönlü güzellerin dediği gibi desin. Ne o bela? Arkandan konuşulması, gıybetinin edilmesi, sana iftira atılması. Ola ki bir gün kulağına gelirse, işte falanca senin hakkında böyle böyle konuştu, şöyle şöyle dedi, ileri geri konuştu. Sen de ki, bunları benimle meşgul edip, beni bunlarla meşgul etmeyen Allah'a hamdolsun.

hepimiz biraz şu haldeyiz, yalan mı? Aklım her gün tevbe eder, nefsim gelir her an tevbemi bozar. Arada kalmış biçareyim, ya Rabbi, iyi ki senin tövbe kapın var. Arada kalmış biçareyim.

kıymetli dostlar. Gündüz 14, gece 24 buralardayım gündeki programda. İlginiz, sevginiz, muhabbetinizle böyle. Allah daim etsin. Çok güzel eserler seçtim. Belki arabanda, belki iş yerinde, belki evindesin. Eğer bir nebze herkesin başında olan sıkıntılardan, daralmalardan seni şöyle çekip alabilirsem ne mutlu bana. Ama radyonun sesini aç ve yüreğini de aç.

hayatta nice unutamam seni diyenlerin daha ilk zorlukta unuttuğunu görürsün. Yalnız bıraktığına şahit olursun. Öyledir. Dost kolay olunabilen bir şey değil. Mesela bir acı örnek daha vereyim. Abi sen dost diye gider derdini anlatırsın. Bir bakarsın o da kendi derdini sana anlatıp senin acınla kıyaslamaya başlamış. Seninki de dert mi diye. Eyvah. Sevgili dostum, sen derdini anlattığında karşındaki acı kıyaslamasına giriyorsa bir daha asla ona derdini anlatma. Onun yerine kağıda yaz, suyu anlat ama acı yarıştırana dert anlatılmaz.

sevdiğimiz bir şarkı. Ama bu Müslüm Baba ne söylese yakışır. Bakın şimdi bir Benim Hayatım dinleyelim. O da bu şarkıdan sonra yakışır. Ve bu şarkıyı dinleyip yalnız gecelerde hayatımın yoksul ve yoksun zamanlarında çok ağlamışlığım vardır. Detaya gerek var mı? Yok. Zor muydu?

Şok içmesinin bir programın yine bak neresine geldik, son 10 dakikasına. Ama önce diyelim ki verilen emeğin, çırpınan yüreğin, tertemiz sevginin bile kıymeti olmayabiliyor. Ve insan bunu anladığında ne oluyor? Hayatı akışına bırakıyor, insanları layığına, kendini de haline.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Programımızın sonu geldi. Bu program hem gündüz hem gece. Günde iki program yapıyorum. Kimi gündüz dinliyor, kimi gece. Kimi ikisini birden dinliyor. Selam olsun. Yurt içinde, yurt dışında dinleyen herkese. Ay ay, süte su karıştı. Söze yalan, mideye haram. İşte orada bozuldu insan. Hani hep diyoruz ya, insanlık nereye gidiyor? Bu dünyanın hali ne olacak? Ya sen kendini düzeltmedin, alemi ne yapacaksın? Birey birey, yani fert fert düzelmedikçe aileler düzelmez. Aileler düzelmedikçe toplum düzelmez. Toplum düzelmedikçe insanlık düzelmez. Bu böyle. Sevgili kardeşim, Rabbim mutluluğun çokta değil de berekette olduğunu anlayanlardan etsin. Peki, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. O ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Elde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an